0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Tebük seferinde bizleri hayretlere düşüren olaylar yaşanıyordu. Bizler için ibretlerle dolu, derslerle dolu bir seferdi. Özellikle üç sahabenin sefere katılmaması ve sonunda toplumdan tecrit edilerek cezalandırılması üzerinde uzun uzun durmamız gereken bir konuydu. Bu üç güzel mümin bir ihmalkarlık yapıyorlardı. Hiçbir mazeretleri de yoktu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatı açıktı, netti. Mazereti olmayanlar sefere katılacaklardı. Zira bu sefer ölüm kalım boyutlarındaydı. O günün dünyasının süper gücüyle karşı karşıya gelinecekti. Müslümanlar bütün varlıklarını ortaya koyma zamanındaydı. Tabiri caizse gün kara gündü. Salihlerle sahtekarlar kara günde belli olurdu. Münafıklarla müminler zorlu günlerde belli olurdu. Müminlerin en çetin günleriydi. Tebük seferi onların yaşadıkları en büyük seferdi. Böylesine amansız bir günde ihmalkarlık, sorumluluk noktasında zafiyet çok pahalıya mal olabilirdi. Önce kendi içlerinde bir zafiyete yol açabilirdi. Belli boyutlarda morallerini olumsuz olarak etkileyebilirdi. Sonra o büyük sorumluluk ifa edilirken, küfür ordusuyla İslam ordusu savaşırken onların yokluğu bir boşluk oluşturabilirdi. Canlara can katacak en çetin günde olmak ne büyük bir mahrumiyet, bir kayıp olurdu. Bir de bu üç güzel müminin ihmalkarlığı cezasız kalsaydı, tarih boyunca ümmet için derin bir gevşekliğin nedeni olabilirdi. Müminlerde sorumluluk duygusu zaafa uğrayabilirdi. Asıl olansa alemlere rahmet olan bütün müminlere bir talimat veriyordu. Mazereti olmayanlar bu sefere katılacaklardı. Alemlere rahmet olana iman vardı. Kalbin bağlanması vardı. Derin bir muhabbet vardı. Sevgili çağrı yapıyordu. Ama bu üç güzel insan işi biraz gevşek tutuyorlardı. Mazeretsiz olarak Allah'ın Resulü'nün çağrısına uymamak müminleri dilhun ederdi. Gönüllerde derin ızdıraplara yol açardı. Her şeyin üstünde Rahman Rahim ayetleriyle bu sefere işaretler düşüyordu. Müminleri yönlendiriyordu. Kul, Rabbi Rahim'ine ilişkin bir zayıflık gösteriyordu. O yüksek duyarlılığı ortaya koyamıyordu. Uhud Savaşı'ydı. Bir ihtiyar delikanlı vardı. Yaşlıydı, aynı zamanda topaldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber ikliminde yetişmişti. 4 oğlu vardı. Hepsi Uhud Savaşı'na hazırlık yapıyorlardı. Bu yaşlı ama ruhu gencecik olan Hazreti Amr bin Cemuh'tu radıyallahu anh. Hazreti Amr da savaş hazırlığına başlıyordu. Oğulları babalarının savaşa katılmasını doğru bulmuyor ve engellemeye çalışıyorlardı. Hazreti Amr ise kararlıydı. Engel olmamalarını söylüyordu. Şayet engel olma konusunda ısrar ederlerse Resulullah'a şikayet edeceğini söylüyordu. Oğulları ise ısrar ediyor, Amr radıyallahu ansa Peygamber Efendimiz'e geliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iyi ama Yüce Allah seni mazur görmüştür. Sana cihat farz değildir buyuruyordu. Hazreti Amr da, ya Resulallah, ben şu topal ayağımla cennete basmayı arzuluyorum deyince Resul-i Ekrem Efendimiz Amr'ın oğullarına, onu engellemeyin, umulur ki Allah ona şehitlik nasip eder buyuruyordu. Hazreti Amr Uhud Savaşı'na katılıyordu. Derin bir hasretle cennetler istiyordu, asıl yurdunu istiyordu. Hazreti Amr radıyallahu an kalbinde Rabbi Rahim'ini duya duya, zikrede zikrede can pazarına dalıyordu. Topal olduğu için seke seke yürüyor, kılıcını savuruyordu. Bir oğlu ise hemen arkasındaydı. Babasını kollamaya, korumaya çalışıyordu. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar çok şehit vermişlerdi. Savaş bittiğinde bu gürbüz ve yaşlı mümin oğluyla beraber şehitler arasındaydılar. Hazreti Amr radıyallahu anh şehit düşüyordu. Topal ayağıyla cennetlere basmak istiyordu. Efendimiz de muradına ermesi için dua ediyordu. Alemlere rahmet olan Efendimiz Hazreti Amr'dan hoşnuttu, razıydı. Şehitler kara toprağa veriliyordu. Hazreti Amr'ın candan bir dostu vardı. Abdullah bin Amr'dı. Birbirlerine çok düşkündüler. Şu fani dünyada iki sevgili gibiydiler. Peygamber Efendimiz de onların birbirlerine çok düşkün olduğunu biliyordu. Ve bu dünyada birbirini seven bu ikisini aynı mezara koyun buyuruyordu. Dostluklar bakiydi, dostluklar bitimsizdi. Kişi sevdiğiyle beraber olacaktı. Onun için Rabbani işaret müminlere sadıklarla beraber olmak şeklindeydi. Müminlerden istenen bir kıvam vardı. İmandan kaynaklanan bir duyarlılık vardı. Müminler Rabbi rahimlerine dair derin sevgi iklimindeydiler. Şiddetli bir sevgi iklimindeydiler. Onun yoluna bütün varlıklarıyla evet demişlerdi. Allah'a ve Resulü neye çağırırsa büyük bir iştiyakla, muhabbetle koşarlardı. Ama kul bu kıvamı zaman zaman arzu edilen boyutlarda kendinde bulamayabilirdi. Yer yer duyarsızlıklara düçar olabilirdi. Bir miskinlik, bir gevşeklik, bir rahavete düşebilirdi. Gönüllerde tortulanmalar, kalplerde parazitler oluşabilirdi. Kalbe hakim olmak mümkün olamıyordu. Halden hale geçiyordu. O zaman kalpleri fırınlamak gerekiyordu. Kalplerde oluşan perdeleri eritmek gerekiyordu. Kalp som altın haline gelinceye kadar fırınlarda kalması gerekiyordu. Bu üç güzel mümin firak ateşine, ayrılık ateşine giriyorlardı. Önce Rabbi Rahim'i gücendirmişlerdi. Sonra alemlere rahmet olunun gül yüzünü soldurmuşlardı. Sonra da arkadaşlarının da kalplerine az da olsa bir soğukluk koymuşlardı. Şimdi ise nedenli bir hata yaptıklarını anlıyorlardı. Pişmanlık ateşinde yanıyorlardı. Hazreti Ka'b öyle diyordu: Resulullah ile karşılaştığımda gül yüzünde tebessüm yoktu. Oysa Peygamber Efendimizin genel hali tebessümdü. Gül yüzlerinde güller açılırdı. Hazreti Ka'b radıyallahu an Peygamber Efendimizin gülen yüzüne vasıl olamayınca içindeki yangın bir anda büyüyordu. Yangın yanar dağlara dönüşüyordu. Sonra bir talimat geliyordu. Bütün müminler bu üç müminle görüşmeyeceklerdi, konuşmayacaklardı. Şimdi alevlerin içinde yanmak başlıyordu. Yaşlı olan Hilal bin Ümeyye ile Murara radıyallahu anh sürekli ağlıyorlardı. Onların yangınına su atacak kimse yoktu. Hazreti Ka'b öyle diyordu: arkadaşlarımızla karşılaştığımızda yüzlerini ekşiltiyorlar ve sırtlarını dönüyorlardı. Dünya bütün genişliğine rağmen dar gelmeye başlamıştı. Çevresi sanki tamamen yabancı bir çevre gibiydi. Sanki bütün dünya değişmiş gibiydi. Hazreti Ka'b Ebu Katade amcamın oğluydu ve birbirimizi çok severdik. Baktım ki bahçesinde, yanına vardım ve selam verdim. Vallahi selamımı almadı. Ona: ey Ebu Katade, Allah adına yemin ederek soruyorum. Benim Allah'ı ve Resulünü ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun diye sordum. Hiç cevap vermedi. Ona yemin ederek bir daha sordum yine cevap vermedi. Bir daha yemin edince o, Allah ve Resulü daha iyi bilir, dedi. Bunun üzerine gözlerimden yaşlar boşanmaya başladı. O gece sabaha kadar ağladım, diyordu. Bu üç mümin 40 gün pişmanlık ateşinde yanıyordu. Bir talimat daha geliyordu. Hatunlarından da uzak duracaklardı. Onlarla da görüşmeyecek ve konuşmayacaklardı. Kalplerindeki bütün marazlar üzerine bir yangın vardı. Kalplerin arı duru hale gelmesi vardı. Kulun bütün boyutlarıyla Rahman Rahim'e dayanmaktan başka sığınağı, dayanağı yoktu. Onlar ne güzel müminlerdi. Bir hata yapmışlardı. Hatalarını olduğu gibi dile getirmişlerdi. Şimdi hatalarının cezasını çekiyorlardı. Ama zerrece bir sızlanmalar yoktu. En ufak bir şikayetleri yoktu. Hayatları zindana dönmüştü ama onların kaygısı arınmaktı, tövbelerinin kabul edilmesiydi. Yeter ki tövbeleri kabul edilsindi. Nice zindanlara, nice ateşlere çoktan razıydılar. Onlar peygamber ikliminin gül yüzlü müminleriydi. Ümmete öncüydüler, örnektiler. Ümmet onların hallerinden canlarına can bulurdu. İmanlarına kuvvet bulurlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları bir güzellik sergiliyorlardı. Hiçbiri onlara kötü söz söylemiyorlardı. Onları rencide edecek tavırlar içerisine girmiyorlardı. Sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatına riayet ediyorlardı. Şu kesindi: gönüllerinde bu üç mümin için dualar vardı, bağışlanmalar için yakarışları vardı. Bu ayrılığın bir an önce bitmesini istemeleri vardı. Müminlerin bir özelliğiydi. İnsanların başına gelen musibetlere asla sevinmezlerdi. Kendileri için istediklerini bütün insanlar için isterlerdi. Peygamber Efendimiz ümmetine istikamet üzere olmayı, Rabbani yolda olmayı öğretiyordu. Dost doğru yolun yolcuları olmayı öğretiyordu. Bu yolun en belirgin esası doğruluktu. Dost doğru olmaktı. Güvenilir insan olmaktı. Dost doğru olmakla mümkün oluyordu güvenilir insan olmak. Bu üç güzel mümin yalana yönelmiyorlardı. Münafıklar doğruyu söyler gibi gürül gürül yalan söylüyorlardı. Onlar ortam neyi gerektiriyorsa ona göre hareket ediyorlardı. Zira onlar İslam'ın esaslarına iman etmiyorlardı. Haliyle hiçbir sabiteleri, ilkeleri yoktu. Üç mümin hallerini olduğu gibi söylüyorlardı. Doğru olanı dile getiriyorlardı. Doğruluk önce kalbe huzur verirdi. Kalpleri enginleştirirdi. Doğru kalpler Rahman-ı Rahim tarafından sevilirdi. Rabb-i Rahim doğru olanlara inşirah verir, imani lezzetler verirdi. Müminin hedefi Rabbinin rızasıydı. Bu hedefe kirli yollardan gidilmezdi. Hedef Rabbaniydi. Hedefe giden yol da Rabbaniydi. Yol da, yolcu da, hedef de arı duru bir halle olurdu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına, onların şahsında biz ümmetine, mümin cimri olabilir, korkak olabilir ama yalancı olmaz, buyuruyordu. Şunu açıkça söylemek gerekiyordu. İnsanlık aleminde en dürüst, en doğru ve en güvenilir insanlar müminlerdi. Zaman zaman zafiyetler yaşasalar da genel akışın böyle olduğuna tarih şahitlik ediyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: 91.0.
1: Aşkına yandı inci gözlerini gördü zeytin gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık zeytin gözleri ve elleri.

Amine Hatun'dan doğdun Ahmet, ezelden beri sen Muhammed. Sana selat selam verdi, melekler bayram etti. Nur kundaklara sardılar, sevinip seyran ettiler.

Hani söz vermiştik alemi ervahta, bela demiştik elestü bi rabbikum zualine. Yaratıcı, rızık verici ve yegane kanun koyucu olarak Allah'tan başka ilah, önder olarak da onun Resulünden başkasını tanımayacaktık. Hani söz vermiştik. Hani söz vermiştik Erkam'ın evinde, hangi şart ve ortamda olursa olsun İlahi Kelimetullah misyonunu yürütecek, musibetlerden yılmayacak, hiçbir tehditten korkmayacak, gerekirse ölümlerin en güzeline talip olacaktık. Hani söz vermiştik Akabe tepesinde, kendimizi ve ailemizi koruduğumuz gibi kanımızla, malımızla ve canımızla koruyacaktık Resulullah'ı. Hani söz vermiştik Akabe tepesinde, doğru olan her şeyde Resul'e itaat edecektik. Rabbani davayı elden ele, gönülden gönüle, balçıkla sıvanlayan hakikat güneşini cihatsız ve şehadetsiz bırakarak lekelemeyecektik. Hani söz vermiştik Medine'de, hani söz vermiştik dünya kardeşliğinin en güzel teşekkül etmeye başladığı Medine'de, kıyamete kadar tüm Müslümanlar kardeş olacaktı ve bizler muhakkak ki müminler kardeştir fermanı ilahisine

gönülden bağlanacak. Vücudun azaları gibi birbirimizin derdiyle dertlenip sevinçlerimize ortak olacak. Komşusu açken tok yatan bizden değildir düsturuna, evrensel komşuluk bildirisine kardeşliğin en alt eşiği olarak bakacaktık. Hani söz vermiştik Rıdvan'da, başımızı tutamayan ellerimizi kökünden kurutacaktık. Nemlenmemiş bir gözü, yara almamış, çile çekmemiş bir bedeni Mevla'ya sunmayacaktık. Mücadelesiz ve vuslata özlemsiz geçen bir günü yaşanmamış kabul edip doğarken nişanlandığımız ölümle cihat masasında şehadet gömleğini giyerek nikahlanacağımız günün hasretiyle yanıp tutuşacaktık. Hani söz vermiştik, ayaklarımızı vura vura Mekke'ye girerken dinime, namusuma göz diken zalimler tekrar iş başına gelirse, mukaddes beldelere Ebrehe'ler tekrar saldırırsa, biz de kanatlanıp uçacak, Mevlamızın ebabil kuşları olmaya talip olacaktık. Hani söz vermiştik veda haccında Resulullah'a, cahiliye adetlerini bir daha diriltmemek üzere kökünden kurutacaktık. Miras bırakılan emanetlere sımsıkı sarılacak, ahkam-ı Kur'aniyeyi tüm dünyaya hakim kılacaktık. Ahde vefa gösteremedik Allah'ım. Zihinlerdeki hatırasını çoktan silmiştik. Şehadet mi? Çok uzaktı bizden. Tanımıyorduk onu. Sözlüklerimizden bile çıkarmıştık. Çile çekmeye yanaşmadık. Öyle eğildik ki doğrulacak ne bir belimiz, kaldıracak ne bir başımız kaldı. Utanıyoruz Allah'ım. Nemlenmemiş bir gözle, yara almamış bir bedenle huzuruna varmaya utanıyoruz. Ahde vefa gösteremedik Allah'ım. Bunu biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki rahmet deryanda ufacık bir damlayız. Yüzümüz yerde ama affet Allah'ım. Affet.

0: hoşça kal yar, can yar. İmran bakışlarınla dolu gözüm, el sıkışmadan, konuşmadan hoşça kal. Eğme kaşlarını ne olur. Yeni bir şey değil ya ölüp gitmek bu yaşamdan. Ama yaşamak da daha yeni değil kuşkusuz. Hoşça kal yar, can yar.
1: 91 noktası. Doğru.

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Yusuf 33-34. Hazreti Yusuf'un duası. Yusuf dedi ki: Rabbim, benim için hapislik bunların beni çağırdıkları şeyden daha hayırlıdır. Bununla birlikte sen onların tuzaklarına karşı beni korumazsan, hilelerine kapılır da kendini bilmezlerden biri olup çıkarım. Bunun üzerine Rabbi onun duasına icabet etti ve onların tuzaklarına karşı kendisini korudu. Çünkü o her yakarışı işiten ve her tuzağı fark edendir.

0: sevdim ve yalnız sevdim.
1: 91.0 Davet Radyo.

0: Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 28. cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kad semi'a

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز

وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سبيلا.

القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت

فينبئكم بما كنتم تعملون.

السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden

Ben başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Ve bihi nestaîn. Velhamdülillahi rabbil alemin. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler isimli eserimizin 14. sözündeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet min ledun hakimin habir. Kur'an-ı Hakim'in ve Kur'an'ın müfessiri hakikisi olan hadisin bir kısım yüksek ve ulvi hakaikine çıkmak için teslim ve inkiyadı noksan olan kalplere yardım edecek basamaklar hükmünde o hakikatlerin bir kısım nazirelerine işaret edeceğiz. Ve hatimesinde bir dersi ibret ve bir sırrı inayet beyan edilecek. O hakikatlardan haşir ve kıyametin nazireleri 10. sözde bilhassa 9. hakikatında zikredildiği için tekrara lüzum yoktur. Yalnız sair hakikatlardan numune olarak 5 mesele zikrederiz.

Birincisi mesela خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامِ 6 günde gökleri ve yerleri yarattık. Cenab-ı Hak ferman buyuruyor. 6 günde gökleri ve yerleri yarattık. Demek olan hem belki 1000 ve 50 bin sene gibi uzun zamandan ibaret olan eyyam-ı Kur'aniye ile insan dünyası ve hayvan alemi 6 günde yaşayacağına işaret eden hakikati ulviyesine kanaat getirmek için. Evet, Kur'an'ın bir gün tabiri 1000 ve 50 bin sene uzun bir zaman dilimini kapsıyor. Birer gün hükmünde olan her bir asırda Kur'an'ın gün tabiri sanki bir asır demek oluyor. Her bir senede, her bir günde Fatır Zülcelal'in halk ettiği seyyal alemleri, seyyar kainatları, geçici dünyaları nazar-ı şuhuda gösteriyoruz. Evet, güya insanlar gibi dünyalar dahi birer misafirdir. İnsanlar gibi dünyalar dahi birer misafirdir. Her mevsimde Zat-ı Zülcelal'in emriyle alem dolar, boşanır. İkincisi mesela وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ ف۪ي اِمَامٍ مُب۪ينٍ لَا يَغْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ gibi ayetlerin ifade ettikleri ki bütün eşya bütün ahvaliyle vücuda gelmeden ve geldikten sonra ve gittikten sonra yazılıdır ve yazılır ve yazılıyor. Yani kainatta hiçbir şey rastgele meydana gelmiyor. Kendi kendine olmuyor ve oluşmuyor. Bütün eşya, bütün ahvaliyle vücuda gelmeden ve geldikten sonra ve gittikten sonra yazılıdır ve yazılır ve yazılıyor demek olan hakikati âliyesine kanaat getirmek için Nakkaş-ı Zülcelal Cenab-ı Hak Ruh-i Zemin'in sayfasında her mevsimde bahusus baharda değiştirdiği nihayetsiz muntazam mahlukatın fihriste-i vücutlarını, tarihçe-i hayatlarını, desatir-i hareketlerini çekirdeklerinde, tohumlarında, köklerinde, manevi bir surette derc ve muhafaza ettiğini Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yeryüzünün sayfasında her mevsimde bahusus özellikle baharda değiştirdiği nihayetsiz muntazam mahlukatın fihriste-i vücutlarını, tarihçe-i hayatlarını, desatir-i hareketlerini, yani hangi hayvana hangi vücut veriliyor, hangi hayvan nasıl yaşayacak, hangi mahluk nasıl hareket edecek, bunların hepsi onların çekirdeklerinde, tohumlarında, köklerinde manevi bir surette derc ve muhafaza ettiğini ve zevalden sonra semerelerinde aynen kalem-i kaderiyle manevi bir tarzda basit tohumcuklarında yazdığını, hatta her geçici baharda yaş kuru ne varsa mahdut zerrecikler ve kemikler hükmünde olan tohumlarda
ölmüş odunlarda kemal-i intizam ile muhafaza ettiğini nazar-ı şuhuda gösteriyoruz. Şahit olan bakan gözlere, gören gözlere gösteriyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her geçici baharda yaş kuru ne varsa mahdut zerrecikler ve kemikler hükmünde olan tohumlarda, ölmüş odunlarda kemal-i intizam ile muhafaza ediyor o bitkinin, o varlığın hareketini. Güya her bir bahar bir tek çiçek gibi, her bir bahar bir tek çiçek gibi gayet muntazam ve mevzun olarak zeminin yüzüne bir cemil ve celilin eliyle takılıp koparılıyor, konup kaldırılıyor. Güya her bir bahar bir tek çiçek gibi gayet muntazam ve mevzun olarak zeminin yüzüne bir cemil ve celilin eliyle takılıp koparılıyor, konup kaldırılıyor. Adeta bir sofraya davet edilen misafirlerin önüne nasıl çeşit çeşit yemekler konulup kaldırılıyorsa, her bahar, her mevsim adeta dünya misafirhanesine misafir eden, çağrılmış olan biz insanların önüne her bahar ve bahar içinde bulunan bütün güzellikler soframıza konuluyor ve kaldırılıyor. Hakikat böyleyken beşerin en acip bir dalaleti budur ki, kader kaleminin sayfesi olan levh-i mahfuzun yalnız bir cilve-i aksi olarak fihriste-i sanat-ı Rabbaniye olup ehli gafletin lisanında tabiat denilen bu kitabeti fıtriyeyi, bu nakş-ı sanatı, bu münfail mistar-ı hikmeti tabiat-ı müessire diyerek, yani tabiat yapıyor diyerek mastar ve fail telakki etmesidir. Eyne sera mine süreyya. Hakikat nerede? Ehli gafletin telakkileri, yanlış anlayışları nerede? Üçüncüsü, mesela hamele-i arş ve yer ve göklerin melaike-i müekkelleri ve sair bir kısım melekler hakkında muhbir-i sadıkın doğru sözlü haberci olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tasvir ettiği, mesela 40 bin başlı, her bir başta 40 binler lisan ve her lisanda 40 binler tarzda tesbihat ettiklerini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde öyle buyuruyor: Allah'ın öyle melekleri vardır ki 40 bin başı var. Her başında 40 bin dili, her dilinde 40 bin lisanla zikri var diyor. Üçüncüsü, mesela hamele-i arş ve yer ve göklerin melaike-i müekkelleri ve sair bir kısım melekler hakkında muhbir-i sadıkın tasvir ettiği, mesela 40 binler başlı, her bir başta 40 binler lisan ve her lisanda 40 binler tarzda tesbihat ettiklerini ve intizam ve külliyet ve vüs'at-i ubudiyetlerini ifade eden hakikate çıkmak için şuna dikkat et ki, Zat-ı Zülcelal tusebbihu lehus semavatus seb'u vel ardu ve men fihin وَسَخَّرْنَا الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا مَعَهُ اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ gibi ayetlerle tasrih ediyor ki, mevcudatın en büyüğü ve küllisi dahi, yani dünyamız, yeryüzü, gökler, dağlar, efendim,
denizler, bütün mahlukat Allah'ı tesbih ediyor. Mevcudatın en büyüğü ve küllisi dahi kendi külliyetine göre ve azametine münasip bir tarzda tesbihat ettiğini gösteriyor ve öyle de görünüyor. Evet, bir bahri müsebbih olan şu semavatın kelimat-ı tesbihiyesi, bir tesbih denizi olan şu semavatın, şu gökyüzünün müsebbih kelimat-ı tesbihiyesi güneşler, aylar, yıldızlar olduğu gibi, evet, gökyüzü bir tesbih denizi adeta. Bu tesbih denizinde, bu zikir halkasında güneşler, aylar, yıldızlar Allah'ı tesbih ediyor. Bir tayr-ı müsebbih ve hamid olan şu zeminin, dünyamızın dahi elfaz-ı tahmidiyesi, hayvanlar, nebatlar ve ağaçlardır. Şu dünyamız da bir tesbih denizi, bir hamd denizi, onun da hamd lafızları, hayvanların, nebatların ve ağaçların zikirleridir. Demek her bir ağacın, her bir yıldızın cüz'i birer tesbihatı olduğu gibi, zeminin de ve zeminin her bir kıtasının da ve her bir dağ ve derenin de ve ber ve bahrının da ve göklerin her bir feleğinin de ve her bir burcunun da birer tesbih-i küllisi vardır. Şu binler başları olan zeminin her başında yüz binler lisanlar bulunan ve her lisanda yüz bin tarzda tesbihat çiçeklerini, tahmidat meyvelerini alemi misalde tercümanlık edip gösterecek ve alemi ervahta temsil edip ilan edecek, ona göre elbette bir meleki müekkeli vardır. Evet, müteaddit eşya bir cemaat şekline girse, birçok eşya bir cemaat şekline girse, bir şahs-ı manevisi olacaktır. Eğer o cemiyet imtizaç edip ittihat şeklini alsa, yani bir cisim haline gelse, onu temsil edecek bir şahs-ı manevisi, bir nevi ruh-u manevisi ve vazife-i tesbihiyesini görecek bir melek-i müekkeli olacaktır. İşte bak, misal olarak bu barla ağzının, şu dağ lisanının bir muazzam kelimesi olan bu odamızın önündeki çınar ağacına bak, gör. Ağacın şu üç başının her başında kaç yüz dal dilleri var. Ve her dilde bak kaç yüz mevzun ve muntazam meyve kelimeleri var. Ve her meyvede dikkat et, kaç yüz kanatlı mevzun tohumcuk harfleri, emrukun feyekuna malik, sani-i zülcelaline ne kadar beli bir medih ve fasih bir tesbih ettiğini işittiğin, gördüğün gibi, ona müekkel melek dahi ona göre alemi manada müteaddit diller ile tesbihatını temsil ediyor ve hikmeten öyle olmak gerektir. Dördüncüsü, mesela innemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûn ve mâ emrus sâ'ati illâ kelemhil basar ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verîd ta'rucul melâiketu var ruhu ileyhi fî yevmin kâne miqdâruhu 50,000 sene gibi ayetlerin ifade ettikleri hakikati ulviyesine ki kadir-i mutlak o derece suhulet ve süratle ve mualecesiz ve mübaşeretsiz eşyayı halk eder ki yalnız sırf bir emir ile icat eder gibi görünüyor
fehmediliyor. Hem o sani-i kadir nihayet derecede masnuata garip olduğu halde, nihayet derecede sanatlarına yakın olduğu halde, masnuat sanatlar nihayet derecede ondan baittir, uzaktır. Hem nihayetsiz kibriyasıyla beraber gayet cüz'i ve hakir umuru dahi ehemmiyetle tanzim ve hüsnü sanattan hariç bırakmıyor. İşte bu hakikati Kur'aniyenin vücuduna mevcudatta meşhud suhuleti mutlak içinde intizamı ekmel şehadet ettiği gibi gelecek temsil dahi onun sırrı hikmetini gösterir. Mesela وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى Sani-i Zülcelal'in Esma-i Hüsna'sından Nur isminin bir kesif aynesi hükmünde olan güneşin emri Rabbani ve teshir-i ilahi ile mazhar olduğu vazifeler şu hakikati fehme takrib eder, yakınlaştırır. Şöyle ki, güneş ulviyetiyle, yüceliğiyle beraber bütün şeffaf ve parlak şeylere nihayet derecede yakın, belki onların zatlarından onlara daha yakın olduğu cilvesiyle ve timsaliyle ve tasarrufa benzer çok cihetlerle onları müteessir ettiği halde, o şeffaf şeyler ise binler sene ondan uzaktırlar. Onu hiçbir vecihle müteessir edemezler, etkileyemezler. Kurbiyet, yakınlık dava edemezler. Yani kim? Güneş bana yakın diyebiliriz. Ama ben güneşe uzağım deriz. Hem o güneş her şeffaf zerreye, hatta ziyası nereye girmiş ise orada hazır ve nazır gibi olduğu o zerrenin kabiliyet ve rengine göre güneşin aksi ve bir nevi timsali görünmesiyle anlaşılır. Hem güneşin azamet-i nuraniyeti derecesinde ihatası, nüfuzu ziyadeleşir. Nuraniyet azametindendir ki en küçük ufak şeyler ondan gizlenip kaçamazlar. Demek azamet-i kibriyası cüz'i ve ufak şeyleri nuraniyet sırrıyla harice atmak değil, bilakis daire-i hatasını alıyor. Hem güneşi mazhar olduğu cilvelerde ve vazifelerde farz-ı muhal olarak fail-i muhtar farz etsek, o derece suhulet ve sürat ve vüs'at içinde zerreden, katreden, deniz yüzünden seyyarata kadar izni ilahiyle, Allah'ın izniyle öyle işliyor ki şu tasarrufat-ı azimeyi yalnız bir mahz-ı emir ile yapar, tahayyül edilebilir. Zerre ile seyyare emrine karşı müsavidirler. Zerre ile güneşler, gezegenler Allah'ın emrine karşı birdir, eşittirler. Yani zerreye sözünü nasıl geçiriyorsa güneşe de öyle geçirir. Deniz yüzüne verdiği feyzi zerreye de kabiliyetine göre kemal-i intizam ile verir. İşte sema denizinin yüzünde ziyadar bir kabarcık ve Kadir-i Mutlak'ın Nur isminin cilvesine kesif bir aynecik olan şu güneşin bilmüşahede şu hakikatin üç esasının numunelerine mazhar olduğunu görüyoruz. Elbette güneşin nur ve hareketi, harareti ilim ve kudretine nispeten toprak gibi kesif hükmünde olan, nuran toprak gibi kesif hükmünde olan, nuran nur, münevviran nur,

ve eşya ondan gayet uzak olduğuna, hem o derece külfetsiz, mualecesiz, suhuletle işleri yapar ki, yalnız mahz-ı emrin sürat ve suhuletiyle icat eder gibi anlaşıldığına, hem hiçbir şey cüz'i külli, küçük büyük, daire-i kudretinden harice çıkmadığına ve kibriyası ihata ettiğine şuhud derecesinde bir yakîn-i imani ile iman ederiz ve iman etmek gerektir. Beşincisi, وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ'den tut ta وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ'ye kadar, hem Allahu Haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil'den tut ta ya'lemu ma yusirrune ve ma yu'linune kadar, hem halakas semavati vel ard'den tut ta halakakum ve ma ta'melune kadar, hem ma şa'a Allah la kuvvete illa billah'den tut ta وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهَ kadar, hududu azameti rububiyeti ve kibriyayı uluhiyeti tutmuş olan ezel ve ebed sultanı, şu aciz ve nihayetsiz zayıf ve nihayetsiz fakir ve nihayetsiz muhtaç ve yalnız cüz'i bir ihtiyar ile icada kabiliyeti olmayan zayıf bir kis bile mücehhez beni Adem'e karşı şedid şikayat-ı Kur'aniyesi ve azim tehdidatı ve müthiş vaidleri ne hikmete binaendir ve ne vecihle tevfik edilir ne suretle münasip düşer. Demek olan derin ve yüksek hakikata kanaat getirmek için şu gelecek iki temsile bak. Birinci temsil, mesela şahane bir bağ var ki nihayetsiz meyvedar ve çiçekdar masnular içinde bulunuyorlar. Ona nezaret etmek için pek çok hademeler, hizmetkarlar tayin edilmiş. Bir hizmetkarın vazifesi dahi yalnız o bağa yayılacak ve içilecek suyun mecrasındaki deliğin kapağını açmaktır. Ve şu hizmetkar ise tembellik etti, deliğin kapağını açmadı. O bağın tekemmülüne halel geldi, zarar geldi veyahut o bağ kurudu. O vakit Halık'ın sanat-ı Rabbaniyesinden ve sultanın nezaret-i şahanesinden ve ziya ve hava ve toprağın hizmet-i bendeganesinden başka bütün hademelerin o sersemden şekvaya, şikayete hakları vardır. Zira hizmetlerini akim bıraktı veya zarar verdi. İkinci temsil, mesela cesim büyük bir sefine-i sultaniyede, sultanın büyük bir gemisinde adi bir adam cüz'i vazifesini terk etmesiyle bütün gemideki vazifedarların netaice hidematına halel getirdiğinden, mesela dümende bulunan adam vazifesini yapmazsa bütün gemide çalışanların çalışması boşa gider. Ve bazı da mahvettiğinden bütün o vazifedarlar namına gemi sahibi ondan şedid şikayet eder. Kusur sahibi ise diyemez ki ben bir adi adamım, ehemmiyetsiz ihmalimden şu şiddete müstahak değilim diyemez. Çünkü bir tek adem, bir tek şeyin olmaması hadsiz ademleri, birçok şeyleri neticesiz bırakır, ademleri intac eder. Fakat vücut kendine göre semere verir. Çünkü bir şeyin vücudu bütün şerait ve esbabın vücuduna mütevakkıf olduğu halde

0: o şeyin ademi, intifası, tek bir şartın intifasıyla ve tek bir cüz'ün ademiyle netice itibariyle münadim olur. Yani bir şeyin meydana gelmesi için bütün şartların meydana gelmesi gerekiyor. Ama bir şeyin neticesiz kalması için bir tek kişinin vazifesini yapmaması yeterli oluyor. Bundandır ki tahrip tamirden pek çok defa eshel, daha kolay olduğu bir düsturu mütearife hükmüne geçmiştir. Et-tahribu eshel. Tahrip, harap etme, çökertme, yıkma, mahvetme kolaydır. Tamir ise çok zordur. Madem küfür ve dalalet, tuğyan ve masiyet esasları inkardır ve reddir, terktir ve ademi kabuldür, sureti zahiriyede ne kadar müsbet ve vücutlu görünse de hakikatte intifadır, ademdir. Öyleyse cinayeti sariyedir. Sair mevcudatın netaic amellerine halel verdiği, zarar verdiği gibi esma-i ilahiyenin cilve-i cemallerine perde çeker. İşte bu hadsiz şikayeti hakları olan mevcudat namına, o mevcudatın sultanı şu asi beşerden azim, büyük şikayet eder. Evet, işte bu hadsiz şikayeti hakları olan mevcudat namına, o mevcudatın sultanı şu asi beşerden azim şikayet eder. Ve etmesi aynı hikmettir. Ve o asi şiddetli tehdidata elbette müstahaktır ve dehşetli vaidlere bila şüphe sezadır. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programımız bugün de bu kadar. Cenab-ı Hak cümlemizi asilerden değil, mutilerden, itaat edenlerden eylesin inşallah. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.

0: Zalim bir idarecinin yanında doğruyu söylemekten daha üstün bir sadaka yoktur. Meymun İbni Mihran radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

0: gönlümüzden gönlünüze.
1: Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde Sait'ten 79 envat, Ba'asam alama. 80. olmuştur mezara bir mezar taş, beraber ağlıyor hüsran-ı İslam'a. Mezar taşımla pür envat, enindar o mezarımla, revanım sahayı ukbayı ferdama. Yakinim var ki istikbal semavat-ı zemini Asya, bahem olur teslim

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
و اول الكلام في الاخره و في القبر اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
3: Bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Ya Kerim es-Safh, ya azim el-men, ya kethir el-khayr, ya kadim el-fadl, ya latif el-sun'a, ya daim el-lutf, ya nafis el-karb, ya kâşif el-dur, ya malik el-mulk, ya kâdiyen bil-hak. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
6: Ey affı hoş olan, ey nimeti büyük olan, ey hayrı çok olan, ey fazlı köklü olan, ey sanatı latif olan, ey lütfu daim olan, ey sıkıntıları gideren, ey zararları kaldıran, ey mülkün sahibi, ey hak ile hükmeden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Ya

0: Ey mağlup edilmeyen aziz, ey elle tutulmayan latif, ey uyumayan gözetleyici, ey bitmeyen mevcut, ey ölmeyen hay, ey düşmeyen melik, ey fena bulmayan baki, ey cehalet arız olmayan alim, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan samet, ey zafa uğramayan kavi, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ve es'eluke bi esmaike ya vahidu ya varid ya

Allah'ım, senin isim ve sıfatlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey bir olan, tek merci olan, ey güçlü ve varlıklı olan, ey şahit ve hazır olan, ey şerefli ve yüce olan, ey yerli yerinde işler yapan, ey hayat ve dirilişin kaynağı olan, ey varis ve sahip olan, ey zarara sebep olan, ey menfaatin kaynağı olan, ey yol gösteren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey bütün yüceliklerin kaynağı olan, ey bütün keremler kendisinden olan, ey bütün merhametlerin esası olan, ey bütün hükümlerin gerçek sebebi olan, ey bütün ilimler onun ilminden olan, ey zamanları aşan, ey büyüklüğün tek sahibi olan, ey celal ve haşmetin aslı olan, ey izzetin menşei olan, ey bütün letafet ve güzelliğin kaynağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey sözünü yerine getiren, ey sözünü ifa ederken acze düşmeyen, ey kudretini kullanırken yüceliğinden bir şey kaybetmeyen, ey yüceliğiyle beraber çok yakın olan, ey yakınlığıyla beraber latif olan, elle tutulmayan, ey latifliğiyle beraber makam ve şeref sahibi olan, ey makam ve şerefiyle beraber izzet sahibi olan, ey izzeti içinde büyük olan, ey büyüklüğü içinde kerem ve ikram sahibi olan, ey ikram ve izzeti içinde övülen, saygı duyulan zat-ı kibriya, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: يا من هو كل شيء خاضع

0: Ey her şey kendisine boyun eğen, ey her şey kendisi için oluşan, ey her şey kendisiyle vücutta duran, ey her şey kendisine yönelen, ey her şey kendisinden korkan, ey her şey kendisini tesbih ve tenzih eden, ey her şey kendisiyle ayakta duran, ey her şey kendisine huşu duyan, ey her şey kendisine varan, ey her şeyin fani olup da kendisi baki olan. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: وأسألك

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına yeten, ey her türlü derde deva veren, ey vadinde duran, ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren, ey her şeyiyle yüce olan, ey kullarını iyiliğe ve cennete davet eden, ey iyi kullarından hoşnut olan, ey hikmet ve adaletle hükmeden, ey varlığının sonu olmayan, ey dilediğini doğru yola ulaştıran, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Yeah.

Ey ancak kendisine firar edilen, ey ancak kendisine kaçılan, ey ancak kendisine sığınılan, ey ancak kendisine tevekkül edilen, ey ancak kendisi gaye olan, ey kurtuluş ancak onda olan, ey rağbete layık ancak kendisi olan, ey ibadete layık ancak kendisi olan, ey ancak kendisinden yardım dilenilen, ey havl ve kuvvet ancak kendisiyle olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey en iyi kendisinden korkulan, ey en iyi matlup kendisi olan, ey rağbete en layık kendisi olan, ey istenmeye layık en iyi kendisi olan, ey en iyi gaye kendisi olan, ey zikre en layık kendisi olan, ey şükre en müstehak kendisi olan, ey sevgiye değer yalnız kendisi olan, ey en iyi makamlara kullarını koyan, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve halaka fesevvâ. Ya men huve kaddara fehedâ. Ya men huve yekşiful belvâ. Ya men huve yesme'un necvâ. Ya men huve yunqidhul gharqâ. يا من هو ينجي الهلكة يا من هو يشفي المرضى يا من هو أمات وأحيا يا من هو أضحك وأبكى يا من هو أضل وأهدى سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ
0: Ey yaratan, şekillendiren, tesviye eden, ey takdir eden, planlayıp yol gösteren, ey mahlukatın önündeki belaları gideren, ey dua ve münacatları kabul edip yardım eden, ey maddi manevi boğulanları kurtaran, ey helaketler içine düşenleri çeken, ey hastalara şifa veren, ey ölüm ve hayat kendi elinde olan, ey güldüren ve ağlatan, ey saptıran ve hidayet eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve es'elü

0: Allah'ım, senin şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan, ey ayıp ve kusurları örten, ey düşmanlarını mağlup eden, ey her şeye gücü yeten, ey bütün mahlukatının hallerini gören, ey bütün mahlukatı yoktan var eden, ey kendine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren, ey kendisini zikredenleri yad eden, ey dostlarına yardım eden, ey dilediğini zorla yaptıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fil berri vel bahri sebiluh. Ya men huve fil afaqi ayatuh. Ya men huve fil ayati burhanuh. Ya men huve fil memati kudretuh. Ya men huve fil kuburi izzetuh. يا من هو في القيامة ملكته يا من هو في الحساب هيبته يا من هو في الميزان قضاؤه يا من هو في الجنة رحمته يا من هو في النار عذابه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
0: Ey kara ve denizdeki yollar kendi inayetiyle yaratılmış olan, ey kendi varlığının mucizeleri afakta görünen, ey mucizeler içinde varlığının delilleri görünen, ey kudret ve azameti ölümde tezahür eden, ey izzet ve kahhariyeti kabirlerde tezahür eden, ey iktidar ve malikiyeti kıyamette görünen, ey hayat ve büyüklüğü hesap gününde görünen, ey kaza ve yargısı mizanda zahir olan, ey rahmeti bütün haşmetiyle cennette görünen, ey azap ve kahri ateşte tecelli eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya men huve ileyhi

0: أجرنا من النار.
1: Ey korkanların kendisine kaçtığı, ey günahkarın kendisine gittiği, ey tevbekarların kendisine yöneldiği, ey isyankarların kendisine sığındığı, ey dünyayı istemeyenlerin kendisine arzu ettiği, ey hata işleyenlerin kendisinden umutlu olduğu, ey müritlerin kendisiyle huzur ve ünsiyet bulduğu, ey iyilerin, inanmışların kendisiyle iftihar ettiği, ey mütevekkillerin kendisine tevekkül ettiği, ey araştırıcıların kendisiyle huzur ve sükunet bulduğu, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

Ey her yakından daha yakın olan, ey bütün sevgililerden daha sevgili olan, ey bütün büyüklerden daha büyük olan, ey bütün azizlerden daha aziz olan, ey her kuvvetliden daha kavi olan, ey her müstaniden daha zengin ve gani olan, ey her cömertten daha cömert olan, ey en şefkatliden daha şefkatli olan, ey en merhametliden daha merhametli olan, bütün şefkat ve merhamet vesaire sıfatların aslı olan, ey en haşmetliden daha haşmetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeye her şeyden daha yakın olan, ey bütün mahlukatını gözetleyen, ey müminlerin sevgilisi olan, ey kullarının dualarına cevap veren, ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören, ey bütün dertlere deva veren, ey her şeyi bütün incelikleriyle gören, ey her şeyden haberdar olan, ey her şeyi nuruyla aydınlatan, ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ba'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربimiz sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur. Kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: 91.0 Davet abi.
1: Alemlerin Rabbine hamd ve senalar olsun. Habibi Kibriya Efendimiz'e, Ehl-i Beytine

fıtratta, en güzel ahlakta, en mükemmel varlığın sebebi, hikmeti, alemlerin rahmet peygamberi, insanlığın yegane önderi, vahyin mihveri, Kur'an'ın tebliğcisi, ahiret müjdecisi, Hazreti Muhammed Mustafa.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar. Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
4: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, yine bir hadis bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala bu birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın. Okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Ehabbul a'mali ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevimli gelen amel, el-hubbu fillah, Allah için sevmek, وَالْبُغْزُ فِي اللّٰهِ ve Allah için buğz etmek, nefret etmektir diye buyuruyor. Dinin temeli, dinin özü sevgi ve nefrete dayanıyor. Tabii bu hadis-i şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Hazreti Ayşe validemiz Peygamberimizin bu şekilde buyurduğunu belirtiyor. Dinin özü, temeli nedir? Sevgi ve nefret. Kimi sevecek bir insan? Allah'ı sevecek. Allah'ı sevenleri sevecek, Allah'ın dostlarını sevecek, Allah'ın haramlarından kaçınan, Allah'ın helallarını işleyen, Allah'ın emrine muti, peygamberi dinleyen, peygambere tabi olmuş insanları, müminleri sevecek. Ama ne için sevecek? Allah için sevecek. Neyden nefret edecek? Şirkten, küfürden, isyandan, fıstan, fasıktan, bu cürümleri işleyenlerden nefret edecek, onlardan uzak duracak. Ne için? Yine Allah için. Demek ki iman etmek için yalnız bir şeyi bilmek yeterli değil. Yani bir iradenin fiil olabilmesi için, hani bir şey diliyorsunuz, bir şey istiyorsunuz ama bunun fiil olabilmesi için sevmek de gerekli. Sevmek nerede olur? Kalpte olur. Hub diyoruz. Böyle hubbun çeşitli manası var. Habbeden geliyor. Taniye derler böyle. Ve hatta şöyle güzel bir benzetme yapmışlardır alimler. Ha harfi dikkat ederseniz boğazdan çıkar. B harfi de son harftir. Dudaktan çıkar. Yani sevgi neymiş? En sonla en başın birleşmiş halidir. İşte sevgi bu kadar önemli ve değerli. Tane, habbe, çekirdek bütün özellikleri üzerinde taşıyor. İşte bundan dolayı dinin başı da muhabbettir, sevgidir. İşte bir hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kişi dostunun yani sevdiği dostunun dini üzeredir. Onun için her biriniz iyi bakın. Kime dostluk ediyor, kiminle sevişiyor, kime sevgi besliyor. Bu nedenle çok anlamlı bir hadis-i şerif. Yani bu üç hadis-i şerif dinin temelini oluşturan bir hadis-i şerif. İşte bundan dolayı mesela Allah-u Teala Ali İmran suresinde buyuruyor ya, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Yani kuru bir lakırtı, sadece iş olsun diye bir söz değil. Sevgi bazı şeyleri gerektirir. Yani iman ameli gerektirir, tavrı gerektirir. Böyle bir iraden ortaya koyulması için de o fiili müthiş bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Şimdi bu nedenle sevgi nedir? İçten gelen tabii bir şeydir. Bir de insanın kendi yönelmesiyle meyletmesidir. Adı üstünde zaten sevgi bir manada meyletmek, bir şeye düşkün olmak, bir şeyi istemek, bir şeyi arzulamak, ihsanda bulunmak değil mi? İşte insan menfaati olan bir şeyi ne yapar? Sever. Menfaati olan bir şeyi ister, ona sevgi besler. Bu nedir? Akli bir sevgidir. Çünkü senin bir şeyde menfaatin var değil mi? Bir iş yapacaksın, bir şey yapacaksın, biriyle bir iş kuracaksın veya bir arkadaşlık kuracaksın. Burada ne yaparsın? Kendi menfaatlerin ne gerektiriyorsa ona göre. Bu nedir? Senin akli sevgindir. Bir de fıtrattan, içten gelen bir sevgi vardır ki o daha farklıdır. İşte mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh'la ilgili Hazreti Ömer diyor ki ya Resulallah sen bana iki yanım arasındaki sevgimden başka her şeyden sevgilisin diyor. Yani kendi nefsimden hariç her şeyden sevgilisin. Peygamberimiz ona diyor ki ben sana nefsinden de daha sevgili olmadıkça imanın tamam olmaz. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, vallahi sen bana iki yanım arasındaki sevgimden daha sevgilisin. Peygamberimiz de diyor ki, ya Ömer, şimdi imanın tamam oldu. Hani nedir? Her şeyden çok sevecek. Ama ne için sevecek? Allah için sevecek. Bir insanın ölçüsü nedir? Kur'an olacak, Allah-u Teala olacak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olacak, onun sünneti olacak. Yani sevmede de, nefret etmede de ölçü bu olacak. Allah'ın sevdiklerini seveceğiz, Allah'ın düşman olduklarına düşman olacağız. Mesela bir hadis-i şerifte Peygamberimiz buyuruyor ya, kutsal hadiste Allah-u Teala diyor ki, kim benim bir dostuma, velime düşman olursa ben ona harp açarım. Çünkü niye? Allah'ın dostu, Allah'ın dostuna da dost olmak gerekiyor. Allah'ın düşmanına da düşman olmak gerekiyor. İşte bu nedenle Mücadele suresinin son ayeti cellesinde Allah-u Teala öyle buyuruyor. Yani Allah ve Resulüne karşı kanun koyma yarışına girmiş, hudut koyma yarışına girmiş, Allah'ın koyduğu, Resulünün koyduğu kural ve kaideleri, kanunları çiğnemiş, kendi kafasına göre kanun ve nizam yapmış olanlara ne diyor? Bir kavim babaları da olsa, anneleri de olsa, akrabaları da olsa onlara sevgi beslediklerini göremezsin. Yani onları sevmezler. Veya yine Tevbe suresinde ne diyor? İşte ticaretleriniz, mallarınız, evleriniz, şu bu sayıyor. Allah'tan, Resulünden ve onların yolunda cihad etmekten daha sevimli geliyorsa. Burada ne yapıyor? İşte bakın sevgi nereye getiriyor. Demek ki sevmek çok önemli. Kişi kimi sevdiğini, niçin sevdiğini çok iyi bilecek. Hayatına bir ölçü koyacak. Ölçü kendi aklı değil, kendi menfaatleri değil, kuruntuları değil. Allah-u Teala'nın koyduğu ölçüler olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in koyduğu ölçüler olacak. Bu ölçüler dahilinde de sevgisini ayarlayacak. Onun için Hamdi Yazır duasında diyor ya, sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdirdiklerini. Yani kimi seviyorsan Allah'ım bize sevdir, kimi de sevmiyorsan, düşmansan onlara da nefretini kalbimize koy diye buyuruyor ki biz bu konuda çok hassas olmamız gerekiyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu sevgiyi iyi ayarlamamız gerekiyor. Allah için seveceğiz, Allah için nefret edeceğiz. Eğer senin menfaatine dokunan bir şeyden dolayı nefret ediyorsan ama Allah'a karşı işlenen cürümlerden, suçlardan dolayı da nefret etmiyorsan, sendeki bu iman kamil bir iman değildir. Bu iman noktasında sen kendini kontrol etmek zorundasın. Çünkü nedir ölçü? Allah'ın kitabıdır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir, onun sünnetidir. Onun sevdiklerini seveceğiz, onun sevmediklerini, düşman olduklarına da düşman olacağız. Ama niçin düşman olacağız? Allah için düşman olacağız, Resulullah için düşman olacağız. Yani ölçümüz bu olacak. Kim Allah için severse ve kim Allah için buğz ederse, nefret duyarsa, öfkelenirse ve yine Allah için verirse ve yine Allah için bir şey men ederse, o kimsenin imanı kamildir, mükemmeldir. Peygamberimiz bu şekilde buyuruyor. Demek ki verirken de Allah için verecek, bir şeyi men ederken de Allah için men edecek, bir insana düşmanlık besliyorsa Allah için düşmanlık besleyecek, bir kimseye karşı sevgi besliyorsa, dostluk besliyorsa da ona da ne için yapacak? Allah için o dostluğu beslemiş olacak, o dostluğu kurmuş olacak, o sevgiyi onun için yapmış olacak. Bunun dışındaysa o kimse iman noktasında eksiktir, iman noktasında zayıftır ve imanını tahsis etmesi gerekir ki ve bütün ulema şunu söylüyor, diyor işte bu Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek dinin usulüdür. Yani dinin usulündenmiş, dinin aslındandır ve dinde büyük bir bölümdür. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle beraberken onlara soru soruyor. Diyor ki hangi amel Allah-u Teala'ya daha sevimlidir? Oradan bir grup kalkıyor diyor ki namaz. Diğer biri kalkıyor zekat. Diğer biri kalkıyor cihat. Peygamberimiz hepsine yok yok yok diyor. Ve sonra da diyor ki Allah katında en sevimli amel, en faziletli amel Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir diye buyuruyor. Allah-u Teala bizi de bu kullarından eylesin. Sevdiği zaman Allah için seven, düşmanlık beslediği zaman da Allah için düşmanlık besleyenlerden eylesin. Ama menfaatleri için, geçici dünya için, heva ve hevesi için dostluk veya düşmanlık besleyenlerden bizi eylemesin. Ve hele hele Allah düşmanlarına günah işlenirken, Allah'ın dini alaya alınırken, böyle günahlar böyle türlü türlü alenen işlenirken, onlara karşı, işleyenlere karşı, işletenlere karşı, vesile olanlara karşı kalbinde bir sevgi duyuyorsa, o zaman nedir? İman noktasında bu kimsede büyük bir eksiklik vardır, nakıslık vardır. O kimse imanı düzeltmeli, imanı tahsis etmelidir. Ve yine aynı şekilde Allah düşmanlarına sevgi besliyorsa, günahkarlara ve fıskı fücura karşı sevgi besliyorsa, o zaman bu kimse de yine kendini kontrol etmelidir. Ve aynı şekilde Allah-u Teala'nın hukuku karşısında ses çıkarmayıp kendi hakkı karşısında düşman olabiliyorsa ve düşmanlığını da daha büyük ilerletebiliyorsa, bu tür davranışlar noktasında kişi kendini kontrol etmek zorundadır. Gerçekten bakıyoruz günümüzde Allah'ın hakkı, Resulullah'ın hukuku noktasında insanlar hiç önemsemezken, kendilerinin ufacık bir menfaatlerine zarar geldiği zaman bütün dostluklarını ve düşmanlıklarını bu temel üzere kurmuşlar. Dünya menfaati ve kendi menfaatleri üzerine kurmuşlar. Kendi menfaatlerine ufacık bir zarar gelse, kendi şahsına ufacık bir söz söylense, onu büyütüyor, büyütüyor, büyütüyor. Çok ileri safhalara getiriyor. O insanlarla bütün ilişkilerini koparıyor. Ama Allah'ın hak ve hukuku noktasında bakıyorsunuz, hiçbir ilerleme yok. İşte bizi Allah böyle eylemesin, bu kimselerden de eylemesin. Ve duamız odur ki Allah'ım, sevdir bize sevdiklerini ve yerdir bize yerdiklerini ve bu şekilde de senin için seven, senin için düşman olan kullarından bizlere eyle ya Rabbi. Diğer hadisi şerifimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ehabbul amali ilallahi, Allahu Teala'ya en sevimli amel es-salatu li vaktiha, vaktinde, ilk vaktinde kılınan namaz, sümme birrul valideyn, anne ve babaya iyilik, sümmel cihadu fi sebilillah, sonra Allah yolunda cihattır diye buyuruyor. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, şimdi namaz nedir? Allah ile kulu kavuşturan, Allah ile kulu arasındaki bir münasebet. Peki anne babaya iyilik nedir? Anne babaya iyilik de yaratılmışlar arasındaki hukuk. Önce kimden başlarsın? Yaratılmışlar arasındaki hukukta anne baban, senin varlık sebebin, onlardan başlarsın. Sonra nedir? Cihad fi sebilillah, Allah yolunda cihad. O da nedir? Dinin zirvesi dediğimiz zulmü ortadan kaldırmak için uğraş verme. Şimdi namaz en büyük tevhid ameli. Allah-u Teala'yı birleme. Hem bedenle yapıyoruz, hem lisanla yapıyoruz, hem gönülle yaptığımız bir ibadet. Hem mali bir ibadete giriyor, hem de bedensel bir ibadete giriyor. Değil mi? Mali nedir? Namazda setre avret diyoruz. Üstümüzü örtmemiz gerekiyor. Kapanmamız gerekiyor. Bu ne yapıyor? Madde gerekiyor. Elbise giyiyoruz. Ha, elbise giyerken de helal olan elbiselerden giyeceğiz. Helal kazançla elde edilmiş elbiselerden giyeceğiz. Mesela erkeklere ipeği Allah-u Teala haram kılmış. Altın takınmayı, ziynet takınmayı erkeklere haram kılınmış. İpek bir gömlekle namaz kılma doğru bir davranış olur mu? Olmaz. Altın takmış, ziynet eşyalarını bir erkek takmış olur mu? O da olmaz. Bu nedenle nedir? Giydikleri helal olacak ve helal kazançtan da olacak. Çünkü bir amelin kabul olması için bu şartlar gerekir. Ha, bir de ne diyor? Namaz vakti. Allah-u Teala ümmete namazı farz kılmış. Diğer ümmetlerde de vardı namaz. Bakıyorsunuz İbrahim Aleyhisselam dua ediyor değil mi? Allah'ım zürriyetimden gelenleri namaza devam edenlerden eyle, namaz kılanlardan eyle diyor. Şuayb Aleyhisselam aynı. İsa Aleyhisselam ne diyor? Ben yaşadığım müddetçe Allah bana namaz kılmamı emretti diye buyuruyor ki namaz gerçekten büyük bir ibadettir. Ama en güzeli nedir? İlk vaktinde kılmaktır. Çünkü Peygamberimiz ilk vaktinde kılmak daha iyidir. Sonrasında kalması yani vaktin sonuna kılmak da affedilmektir diye buyuruyor. Niye? Vakit çıkabilir. O zaman da namazı ne yapmış olursunuz? Kaçırmış olursunuz ki Allah-u Teala ne diyor? Namaz müminlere böyle vakitlenmiş, farz kılınmış bir ibadettir diye buyuruyor. Allah-u Teala namazın önemi hakkında bakın Bakara suresinin 277. ayetinde şöyle buyuruyor. İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekat verenler var ya onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmezler. İşte namazın önemi ve güzelliği. Yani namazı kılanlar Allah'a karşı görevlerini getirmişlerdir ve Allah diyor onlara korku yoktur ve onlar üzüntü de duymayacaklardır. Sonra anne baba bizim varlık sebebimiz. Annemiz ne çileler çekerek bizi dünyaya getirmiş. Allah Kur'an'da anlatıyor. Zayıflık üstüne zayıflık, acizlik üstüne acizlik, acı üzerine acıyla ne yapmış? Dünyaya getirmiş. O zaman ne yapacağız? Bunlara iyilik yapacağız ki mesela Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde Rabbin buyurmuştur ki kendisinden başkasına ibadet etmeyesiniz, ana ve babaya iyi davranasınız. Yine başka ayette Lokman suresinde bana ve ana babana şükret, dönüş ancak banadır diye buyuruyor ki bakıyorsunuz Allah-u Teala kendi hukukunu zikrettikten sonra kendisine ibadet edilmeyi ve şirk koşulmamayı emrettikten sonra hemen akabinden anne ve babaya iyilik yapmayı emrediyor. İşte bu nedir? Kullar arasındaki münasebette ilk önce iyi davranmamız gereken hukukunu yerine getirmemiz gereken kimmiş? Anne ve babamızdır. Kime iyilik yapayım diye soruyor annene. Kime iyilik yapayım annene. Kime iyilik yapayım annene diye cevap veriyor. Sonra kime diye sorulduğu zaman babana diye buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala namazı güzel bir şekilde vaktinde kılanlardan ve anne babasına karşı iyi davranış içerisinde olanlardan bizleri eylesin ve bu şekilde de davranan kullarından eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda buluşmak ümit ve duasıyla sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Zalim bir idarecinin yanında doğruyu söylemekten daha üstün bir sadaka yoktur. Meymun İbni Mihran radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: gözden gönlünüze Davet Radyo.
1: Selam Fetih Burcu'nda dirilen yiğitlere. Ölüm yine virandır ve andır şimdi ölüm. Selam kıyam vaktinde vurulan yiğitlere.

Yağınca üstümüzden tekbirlerle çoğalıp sonsuz yâre yürüdük. Yürüdük sala vakti karadan ve denizden, karanlığın kalbine aşikare yürüdük. Bin bir çiçekten gelen dermanımız bir bizim, bir hilal bestesidir ruhumuza dokunan meşalemiz, o kutlu fermanımız.

Parlayan nurdur vatan. Bardık mı üzerine demirden dağ yıkılır. Yüzünde ay ışığı yine mağrurdur vatan. Tarih tebessüm eder, bu vahşi çağ yıkılır. Bayrağı kanımızla yıkanmış surdur vatan. Derdimiz divanedir, ozanımız bir bizim. Düşlerimiz parlıyor mehtabında ülkemin. Direnişe çağıran ezanımız bir bizim. Mekan bize mühürlü, zaman deryadır bize. Suyundan içiyoruz ilahi bir sebilin. Mavera meftunuyuz, hayat rüyadır bize. Yine bir Kerbela'dır mazlumun kanı bilin. Sanmayın sultan olan fani dünyadır bize. Yürekten ebabiller uçurmanın vaktidir. Bu en derin, en kahpe seferidir haçlının. Hangi denize varsak limanımız bir bizim. Kuyusunda Yusuf'uz yeryüzü mahşerinin. Nemrutları deviren imanımız bir bizim.

artık son vuruşları kalbimin. Dem tutuyor hazan ve ölüm. Bir defa daha bakabilmek için de ardından giden son vapurun. Gözlerimdeki umut ve hüzün. Şimdi sadece Üsküdar'da süzülen martılar anlıyor beni. Yalnızlığımı ve öylece gidişini.

0: Gönlünüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tawwabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah. Çokça affeden Allah.
1: Er-Rauf ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi

büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah. Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah. Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah. İstediğini

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

0: Zalim bir idarecinin yanında doğruyu söylemekten daha üstün bir sadaka yoktur. Meymun İbni Mihran radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

İnsan, bir damla kan, binlerce endişe. İnsan, hayvandan aşağı, arştan da yüce. Rüzgarları tanıdı önce, toprağı, güneşi ve ayı. Kendinde olanı bildi sonra, aşkı ve acıyı. Aşkı ve acıyı. Aşkı.

Şu yaşlı yeryüzünde ağlayan gülenden çok, maskesiyle yaşayıp gidenler gelenden çok. Sultan Süleyman'a kalmamış sana mı kalsın, bir selam ver ta yüreğinden ruhun yıkansın. Ya hey, ya han,

maskesiyle yaşayıp gidenler gelenden çok. Sultan Süleyman'a kalmamış, sana mı kalsın bir selam ver ta

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Alim bir idarecinin yanında doğruyu söylemekten daha üstün bir sadaka yoktur. Meymun İbni Mihran radıyallahu anh.
1: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlümüze gelse, davet radyo.
1: Birkaç günlüğüne aniden çalsa kapımızı, doğrusu merak ediyorum neler yapacağımızı. Ama biliyorum böylesi şerefli bir misafire evimizin en güzel odasını açacağımızı, yemeklerimizin en iyisini sunacağımızı ve inandırmaya çalışacağımızı, onu evimizde görmekten dolayı duyduğumuz hassı. Ama söyleyin bana, peygamberi evinize doğru gelirken görünce onu kapıda mı karşılayacaksınız? Yoksa onu içeri davet etmeden önce o sabah aldığınız gazeteleri ve dergileri çabucak toplayıp kanepenin altına mı atacaksınız? Peki açık mı bırakacaksınız pembe dizi oynayan televizyonunuzu?

Kim bilir, belki de ağzımızdan hiç çıkmamış olmasını dilerdik. Gün içinde ediverdiğimiz bir sürü yalanın ve hakaretin. Peki ya kasetlerimizi, hızlı müziklerimizi, yeni çıkan starların son albümlerini de ortalıktan kaldıracak mıyız bir çırpıda? Belki de onların yerine yıllardır raflarda boynu bükük bekleyen kitaplarımızdan serpiştireceğiz ortalığa. Peki hemen evimize girmesine izin verecek miyiz? Yoksa ne olur bir dakika diye yalvararak kapıda, hangisini kaldırayım, neyi yok edeyim, nasıl gizleyeyim diye koşturacak mıyız evimizin içinde binbir telaşla?

merak ediyorum. Eğer peygamber birkaç günlüğüne bizimle birlikte yaşasa, yapmaya devam eder miyiz her zaman yaptığımız işleri? Mesela götürebilecek miyiz yanımızda her gittiğimiz mekana onu da? Tanıştırmaktan onur duyacak mıyız en yakın arkadaşlarımızla? Şöyle diyelim ya da, o gelince birkaç günlüğüne değişmeli mi planlarımız ve hayatımız? Şimdi söyleyelim birbirimize açık yüreklilikle. Kalmasını ister miyiz hayatımızın sonuna kadar bizimle? Yoksa rahat bir nefes mi alırız ziyareti bitip de çabucak gidiverdiğinde? Gerçekten bilmek ilginç olabilir değil mi? Eğer bir gün peygamber aniden ziyaretimize gelse yapacağımız şeyleri.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383. Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
4: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
8: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Tebük seferinde bizleri hayretlere düşüren olaylar yaşanıyordu. Bizler için ibretlerle dolu, derslerle dolu bir seferdi. Özellikle üç sahabenin sefere katılmaması ve sonunda toplumdan tecrit edilerek cezalandırılması üzerinde uzun uzun durmamız gereken bir konuydu. Bu üç güzel mümin bir ihmalkarlık yapıyorlardı. Hiçbir mazeretleri de yoktu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatı açıktı, netti. Mazereti olmayanlar sefere katılacaklardı. Zira bu sefer ölüm kalım boyutlarındaydı. O günün dünyasının süper gücüyle karşı karşıya gelinecekti. Müslümanlar bütün varlıklarını ortaya koyma zamanındaydı. Tabiri caizse gün kara gündü. Salihlerle sahtekarlar kara günde belli olurdu. Münafıklarla müminler zorlu günlerde belli olurdu. Müminlerin en çetin günleriydi. Tebük seferi onların yaşadıkları en büyük seferdi. Böylesine amansız bir günde ihmalkarlık, sorumluluk noktasında zafiyet çok pahalıya mal olabilirdi. Önce kendi içlerinde bir zafiyete yol açabilirdi. Belli boyutlarda morallerini olumsuz olarak etkileyebilirdi. Sonra o büyük sorumluluk ifa edilirken küfür ordusuyla İslam ordusu savaşırken onların yokluğu bir boşluk oluşturabilirdi. Canlara can katacak en çetin günde olmamak ne büyük bir mahrumiyet, bir kayıp olurdu. Bir de bu üç güzel müminin ihmalkarlığı cezasız kalsaydı, tarih boyunca ümmet için derin bir gevşekliğin nedeni olabilirdi. Müminlerde sorumluluk duygusu zaafa uğrayabilirdi. Asıl olansa alemlere rahmet olan bütün müminlere bir talimat veriyordu. Mazereti olmayanlar bu sefere katılacaklardı. Alemlere rahmet olana iman vardı. Kalbin bağlanması vardı. Derin bir muhabbet vardı. Sevgili çağrı yapıyordu. Ama bu üç güzel insan işi biraz gevşek tutuyorlardı. Mazeretsiz olarak Allah'ın Resulü'nün çağrısına uymamak müminleri dilhun ederdi. Gönüllerde derin ızdıraplara yol açardı. Her şeyin üstünde Rahman Rahim ayetleriyle bu sefere işaretler düşüyordu. Müminleri yönlendiriyordu. Kul, Rabbi Rahim'ine ilişkin bir zayıflık gösteriyordu. O yüksek duyarlılığı ortaya koyamıyordu. Uhud Savaşı'ydı. Bir ihtiyar delikanlı vardı. Yaşlıydı, aynı zamanda topaldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber ikliminde yetişmişti. 4 oğlu vardı. Hepsi Uhud Savaşı'na hazırlık yapıyorlardı. Bu yaşlı ama ruhu gencecik olan Hazreti Amr bin Cemuh'tu radıyallahu anh. Hazreti Amr da savaş hazırlığına başlıyordu. Oğulları babalarının savaşa katılmasını doğru bulmuyor ve engellemeye çalışıyorlardı. Hazreti Amr ise kararlıydı. Engel olmamalarını söylüyordu. Şayet engel olma konusunda ısrar ederlerse Resulullah'a şikayet edeceğini söylüyordu. Oğulları ise ısrar ediyor, Amr radıyallahu ansa Peygamber Efendimiz'e geliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iyi ama Yüce Allah seni mazur görmüştür. Sana cihat farz değildir buyuruyordu. Hazreti Amr da, ya Resulallah, ben şu topal ayağımla cennete basmayı arzuluyorum deyince Resul-i Ekrem Efendimiz Amr'ın oğullarına, onu engellemeyin. Umulur ki Allah ona şehitlik nasip eder buyuruyordu. Hazreti Amr Uhud Savaşı'na katılıyordu. Derin bir hasretle cennetler istiyordu, asıl yurdunu istiyordu. Hazreti Amr radıyallahu anh kalbinde Rabbi Rahim'ini duya duya, zikrede zikrede can pazarına dalıyordu. Topal olduğu için seke seke yürüyor, kılıcını savuruyordu. Bir oğlu ise hemen arkasındaydı. Babasını kollamaya, korumaya çalışıyordu. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar çok şehit vermişlerdi. Savaş bittiğinde bu gürbüz ve yaşlı mümin oğluyla beraber şehitler arasındaydılar. Hazreti Amr radıyallahu anh şehit düşüyordu. Topal ayağıyla cennetlere basmak istiyordu. Efendimiz de muradına ermesi için dua ediyordu. Alemlere rahmet olan Efendimiz Hazreti Amr'dan hoşnuttu, razıydı. Şehitler kara toprağa veriliyordu. Hazreti Amr'ın candan bir dostu vardı. Abdullah bin Amr'dı. Birbirlerine çok düşkündüler. Şu fani dünyada iki sevgili gibiydiler. Peygamber Efendimiz de onların birbirlerine çok düşkün olduğunu biliyordu. Ve bu dünyada birbirini seven bu ikisini aynı mezara koyun buyuruyordu. Dostluklar bakiydi, dostluklar bitimsizdi. Kişi sevdiğiyle beraber olacaktı. Onun için Rabbani işaret müminlere sadıklarla beraber olmak şeklindeydi. Müminlerden istenen bir kıvam vardı. İmandan kaynaklanan bir duyarlılık vardı. Müminler Rabbi rahimlerine dair derin sevgi iklimindeydiler. Şiddetli bir sevgi iklimindeydiler. Onun yoluna bütün varlıklarıyla evet demişlerdi. Allah'a ve Resulü neye çağırırsa büyük bir iştiyakla, muhabbetle koşarlardı. Ama kul bu kıvamı zaman zaman arzu edilen boyutlarda kendinde bulamayabilirdi. Yer yer duyarsızlıklara düçar olabilirdi. Bir miskinlik, bir gevşeklik, bir rahavete düşebilirdi. Gönüllerde tortulanmalar, kalplerde parazitler oluşabilirdi. Kalbe hakim olmak mümkün olamıyordu. Halden hale geçiyordu. O zaman kalpleri fırınlamak gerekiyordu. Kalplerde oluşan perdeleri eritmek gerekiyordu. Kalp som altın haline gelinceye kadar fırınlarda kalması gerekiyordu. Bu üç güzel mümin firak ateşine, ayrılık ateşine giriyorlardı. Önce Rabbi Rahim'i gücendirmişlerdi. Sonra alemlere rahmet olunun gül yüzünü soldurmuşlardı. Sonra da arkadaşlarının da kalplerine az da olsa bir soğukluk koymuşlardı. Şimdi ise nedenli bir hata yaptıklarını anlıyorlardı. Pişmanlık ateşinde yanıyorlardı. Hazreti Ka'b öyle diyordu. Resulullah ile karşılaştığımda gül yüzünde tebessüm yoktu. Oysa Peygamber Efendimizin genel hali tebessümdü. Gül yüzlerinde güller açılırdı. Hazreti Ka'b radıyallahu an Peygamber Efendimizin gülen yüzüne vasıl olamayınca içindeki yangın bir anda büyüyordu. Yangın yanar dağlara dönüşüyordu. Sonra bir talimat geliyordu. Bütün müminler bu üç müminle görüşmeyeceklerdi, konuşmayacaklardı. Şimdi alevlerin içinde yanmak başlıyordu. Yaşlı olan Hilal bin Ümeyye ile Murara radıyallahu anh sürekli ağlıyorlardı. Onların yangınına su atacak kimse yoktu. Hazreti Ka'b öyle diyordu. Arkadaşlarımızla karşılaştığımızda yüzlerini ekşiltiyorlar ve sırtlarını dönüyorlardı. Dünya bütün genişliğine rağmen dar gelmeye başlamıştı. Çevresi sanki tamamen yabancı bir çevre gibiydi. Sanki bütün dünya değişmiş gibiydi. Hazreti Ka'b Ebu Katade amcamın oğluydu ve birbirimizi çok severdik. Baktım ki bahçesinde, yanına vardım ve selam verdim. Vallahi selamımı almadı. Ona ey Ebu Katade, Allah adına yemin ederek soruyorum. Benim Allah'ı ve Resulünü ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun diye sordum. Hiç cevap vermedi. Ona yemin ederek bir daha sordum. yine cevap vermedi. Bir daha yemin edince o, Allah ve Resulü daha iyi bilir, dedi. Bunun üzerine gözlerimden yaşlar boşanmaya başladı. O gece sabaha kadar ağladım, diyordu. Bu üç mümin 40 gün pişmanlık ateşinde yanıyordu. Bir talimat daha geliyordu. Hatunlarından da uzak duracaklardı. Onlarla da görüşmeyecek ve konuşmayacaklardı. Kalplerindeki bütün marazlar üzerine bir yangın vardı. Kalplerin arı duru hale gelmesi vardı. Kulun bütün boyutlarıyla Rahman Rahim'e dayanmaktan başka sığınağı, dayanağı yoktu. Onlar ne güzel müminlerdi. Bir hata yapmışlardı. Hatalarını olduğu gibi dile getirmişlerdi. Şimdi hatalarının cezasını çekiyorlardı. Ama zerrece bir sızlanmaları yoktu. En ufak bir şikayetleri yoktu. Hayatları zindana dönmüştü ama onların kaygısı arınmaktı, tövbelerinin kabul edilmesiydi. Yeter ki tövbeleri kabul edilsindi. Nice zindanlara, nice ateşlere çoktan razıydılar. Onlar peygamber ikliminin gül yüzlü müminleriydi. Ümmete öncüydüler, örnektiler. Ümmet onların hallerinden canlarına can bulurdu. İmanlarına kuvvet bulurlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları bir güzellik sergiliyorlardı. Hiçbiri onlara kötü söz söylemiyorlardı. Onları rencide edecek tavırlar içerisine girmiyorlardı. Sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatına riayet ediyorlardı. Şu kesindi: gönüllerinde bu üç mümin için dualar vardı, bağışlanmalar için yakarışları vardı. Bu ayrılığın bir an önce bitmesini istemeleri vardı. Müminlerin bir özelliğiydi. İnsanların başına gelen musibetlere asla sevinmezlerdi. Kendileri için istediklerini bütün insanlar için isterlerdi. Peygamber Efendimiz ümmetine istikamet üzere olmayı, Rabbani yolda olmayı öğretiyordu. Dost doğru yolun yolcuları olmayı öğretiyordu. Bu yolun en belirgin esası doğruluktu. Dost doğru olmaktı. Güvenilir insan olmaktı. Dost doğru olmakla mümkün oluyordu güvenilir insan olmak. Bu üç güzel mümin yalana yönelmiyorlardı. Münafıklar doğruyu söyler gibi gürül gürül yalan söylüyorlardı. Onlar ortam neyi gerektiriyorsa ona göre hareket ediyorlardı. Zira onlar İslam'ın esaslarına iman etmiyorlardı. Haliyle hiçbir sabiteleri, ilkeleri yoktu. Üç mümin hallerini olduğu gibi söylüyorlardı. Doğru olanı dile getiriyorlardı. Doğruluk önce kalbe huzur verirdi. Kalpleri enginleştirirdi. Doğru kalpler Rahman-ı Rahim tarafından sevilirdi. Rabb-ı Rahim doğru olanlara inşirah verir, imani lezzetler verirdi. Müminin hedefi Rabbinin rızasıydı. Bu hedefe kirli yollardan gidilmezdi. Hedef Rabbaniydi. Hedefe giden yol da Rabbaniydi. Yol da, yolcu da, hedef de arı duru bir halle olurdu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına, onların şahsında biz ümmetine, mümin cimri olabilir, korkak olabilir ama yalancı olmaz, buyuruyordu. Şunu açıkça söylemek gerekiyordu. İnsanlık aleminde en dürüst, en doğru ve en güvenilir insanlar müminlerdi. Zaman zaman zafiyetler yaşasalar da genel akışın böyle olduğuna tarih şahitlik ediyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazdikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır, doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

0: Zalim bir idarecinin yanında doğruyu söylemekten daha üstün bir sadaka yoktur. Meymun İbni Mihran radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah eğer bana bir zarar dilerse o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyi versin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383. Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
6: Bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Onlar gideli çok zaman oldu. O ve onun arkadaşları ve takip edenler. Bizse burada çaresiz ve yalnız. Dua ediyor ve bekliyoruz ümitle. Geri dönüp gittikleri kutlu yere.

0: Zalim bir idarecinin yanında doğruyu söylemekten daha üstün bir sadaka yoktur. Meymun İbni Mihran radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler, insanlara özü tevhid olan aynı dini, İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri, Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi, Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

Değerli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızın bir bölümünde daha sizlerleyiz. Bugünkü bölümümüzde Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını anlatmaya devam edeceğiz. Nuh Aleyhisselam'ın kavmini tevhide davet edişi ve başına gelenler. Nuh Aleyhisselam halkın heykellerinde, puthanelerinde bulundukları sırada yanlarına varıp "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur" deyiniz. "Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm" dedikçe işitmemek için halk başlarını elbiselerinin içine sokar, kulaklarını da parmaklarıyla tıkarlardı. Yine bir gün onlara "La ilahe illallah" dediği zaman sanemler, yani putlar, yüzlerinin üzerine düştüler. Putlar yüzlerinin üzerine düşünce kalktılar, onu yüzünün üzerine düşünceye kadar dövdüler. Kral Mahvil bunu haber alınca Nuh Aleyhisselam'ı huzuruna getirtti ve ona "Nedir bu senin hakkında işittiğim? Dinime ve babanın oğullarının üzerinde bulundukları şeye karşı davranışın. Nedir sanemleri kürsülerinden düşüren bu sihir? Bunu sana kim öğretti?" dedi. Nuh Aleyhisselam, "Onlar dediğin gibi birer ilah olsalardı yüzlerinin üzerine düşmezlerdi. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Sen yüce Allah'tan kork ve ona hiçbir şeyi şerik koşma" dedi. Kral Mahvil, sanemler bayramı hazırlanıncaya kadar Nuh Aleyhisselam'ın tutuklanmasını ve sanemlerin tekrar kürsülerine yerleştirmelerini ve bozulan yerlerinin onarılmasını emrettim. Bayram gelince toplanıp yapılan şeyleri görsünler diye halka nida ettirildim. Nuh Aleyhisselam, kral hakkında Allah'a dua ettim. Kral bir baş ağrısına tutuldu, aklını kaybetti. Bir hafta sonra da öldü. Ölüsü altın serir üzerine konulup sanem heykellerinin içinde ağlanarak tavaf edildikten sonra gömüldü. Nuh Aleyhisselam'a dilleri ile her kötülüğü yaptılar. Sövdüler, saydılar. Kral Mahvil'in ölümü üzerine yerine geçen oğlu Dermesil, Nuh Aleyhisselam'ı serbest bıraktım. Halk büyük sanemlerden her birinin yanında senenin belli vakitlerinde toplanıp bayram yaparlar, sanemler için kurban keserler ve onları tavaf ederlerdi.

Yavuz Bayramı için de halk her taraftan gelip toplanmıştım. Nuh aleyhisselam onların yanlarına vardı. Ortalarında ayakta dikilip La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur demeleri için onlara seslendiği zaman yine başlarını elbiselerinin altına soktular, parmaklarını da kulaklarına tıkadılar. Nuh aleyhisselamın seslenmesiyle sanemlerin kürsülerinden yere düşmeleri bir oldu. Halk yine üzerine yürüyüp Nuh aleyhisselamı dövdüler ve mübarek yüzünün üzerine düşürdüler. Başını da yardılar. Kendisini çeke çeke kralın köşküne götürdüler. Yanına soktular. Kral Nuh aleyhisselama ilahlarla ilgili işlerden hiçbir şeye karışmamanı sana söylemedik mi? Seni böyle şeylerden men etmedim mi? Bunu sana kim öğretti diyerek çıkıştı. Nuh aleyhisselam kanlara boyanmış bir halde krala eğer onlar birer ilah olsalardı yerlere düşmezlerdi. Ey dermesil, Allah'tan kork. Allah'a hiçbir şeyi şerik koşma. Çünkü o seni görüyor dedi. Dermesil, sen bana böyle hitap etmek kudretini kendinde nasıl buluyorsun dedi. İkinci Sanem Bayramı hazırlığı sonuna kadar hapsedilmesini, sanem için kurban kesilmesini ve yere düşen sanemlerin kürsülerine tekrar konulmasını emrettim. Emri yerine getirildim. Kral Dermesil, Nuh aleyhisselam hakkında korkunç bir rüya görüp "Mecnundur, yaptıklarından mesul değildir." diyerek hapisten çıkarılmasını emrettim. Zamanın kahini ise tufan işini ve zamanının yaklaştığını halka bildirir ve Nuh aleyhisselamın öldürülmesini emrederdi. Babil kralı Dermesil'e de yazı yazmış, bu yazıda Nuh aleyhisselamın öldürülmesine işaret etmiştim. Dermesil çevre halkına yazıp Nuh aleyhisselamın esnam ibadetini değiştirmek istediğini ve bir tek ilahtan başka ilah bulunmadığını iddia ettiğini anlattı ve siz sanemlerden başka ilahlar bulunduğunu biliyor musunuz diye sordum. Hepsi de bunu inkar ettiler. Nuh aleyhisselamın tevhid akidesini yaymasına engel oldular. Hatta bayılıncaya kadar kendisinin boğazını sıktılar. Öldü sandılar. Nuh aleyhisselam ayıldığı zaman ''Ey Allah'ım, beni ve kavmimi yargıla. Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar.'' dedi. Gusledip tekrar yanlarına vardı. Onlara Allah'a iman ve ibadete davet etti. Nuh aleyhisselam kendisine zulmetmekten geri durmayan kavminin arasında 950 yıl kaldı. Kendisi çok sabırlı ve halim idi.

Nuh aleyhisselamın Allah'a iltica ve kavminin helaki için dua edişi. Nuh aleyhisselam tebliğ ve davet vazifesini gece gündüz gizli açık yapmaya devam ettim. Fakat kendisinin bütün bu çabaları onların imandan kaçmalarından, küfürlerini arttırmalarından başka bir işe yaramadı. Boşa gittim. Bunun üzerine Nuh aleyhisselam, "Ey Rabbim, onlar bana isyan ettiler. Malları ve evlatları kendilerinin hüsranlarından başkasını arttırmayan kimselere uydular. Onlar da büyük büyük hileler yaptılar. Halk tabakasına sakın taptıklarınızı bırakmayın. Hele Ved'den, Süva'dan, Yavuz'dan, Yavuk'tan ve Nesir'den vazgeçmeyin," dediler. Gerçekten onlar birçok kimseleri baştan çıkardılar. Sen ey Rabbim, o zalimler de şaşkınlıktan başkasını arttırma. Ben artık mağlubum. Benim intikamımı al. Benimle onlar arasındaki hükmü sen ver de beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan onlar kullarını yoldan çıkarırlar. Nankör ve facirlerden başka da doğurmazlar. Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, erkek müminleri, kadın müminleri yargıla. Zalimlerin helakinden başka bir şeyini de arttırma, diyerek dua ettim. Tufan gemisinin hazırlanışı. Yüce Allah, Nuh aleyhisselama ağaç dikmesini emrettim. O da dikti. Nuh aleyhisselamın diktiği saç ağacı 40 yılda büyüyüp yetişti ve boyu 300 zira'ı buldu. Saç ağacı Hint ülkesinde yetişen kara ve büyük bir ağaç olup bunun abanuz ağacı olduğu da söylenir. Yüce Allah tarafından Nuh aleyhisselama şöyle vahyolundu. Kavminden iman etmiş olanlardan başkası asla imana gelmeyecektir. O halde onların işlemekte oldukları şeylerden dolayı tasalanma. Bizim nezaretimiz altında ve vahyimiz, talimatımız vecihi ile gemi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulmaya mahkumdurlar. Yüce Allah dikilmiş ve yetişmiş olan ağaçları kesip gemi yapımında kullanmasını Nuh aleyhisselama emrettim. Nuh aleyhisselam marangozdu. Ağaçları kesti, kuruttu. Nuh aleyhisselam geminin nasıl yapılacağını bilmiyordum. "Ya Rab, yapılacak gemiyi nasıl yapayım?" diye sordu. "Onu üç suret üzerine devrik yap. Başını horoz başı gibi, karnını kuş karnı gibi, kuyruğunu horoz kuyruğu gibi meyilli yap ve üç kat olarak yap," buyuruldu. Nuh aleyhisselam gemiyi yapmaya başladı. Kestiği saç ağacından tahtalar biçti. 3 yıl bununla meşgul oldu. Demirden çiviler yaptı, gemi için gereken zift vesaire her şeyi hazırladı. Yapılacak şeylerin kendisi yaptı. Eline aldığı keseri yapacağı şeyde hiç yanılmıyordum. Nuh aleyhisselam gemiyi yapıp çatarken kavminden herhangi bir topluluk yanından geçtikçe alay etmek için "Ey Nuh, peygamberlikten sonra marangozluk yapıyorsun ha? Ne yapıyorsun sen?" diyorlar. Nuh aleyhisselam da "Gemi yapıyorum" deyince "Demek karada gemi yapıyorsun ha? Gemiyi karada nasıl yüzdüreceksin?" Birbirlerine de "Bakmıyor musunuz şu deliye? Şu üzerinde seyretmek için ev yapıyor. Hani ya su nerede?" diyerek gülüşüyor, alay ediyorlardı. Nuh aleyhisselam da "Siz nasıl bizimle eğleniyorsanız biz de sizin bu eğlenip durduğunuz gibi sizinle eğleneceğiz. Ahirette de daimi azabın kimin başına ineceğini ileride görecek, bileceksiniz," diye cevap veriyordum. Geminin yapılışı 2 yıl sürdü.
daha fazla sürdüğü de rivayet edilir. Geminin uzunluğu Nuh aleyhisselamın babasının ve dedesinin zirağı ile 300 zira, geminin eni 50 zira, geminin yüksekliği 30 zira idi. Geminin uzunluğunun 660, eninin 330, yüksekliğinin 33 zira olduğu rivayet edildiği gibi, uzunluğunun 1200, eninin 600 zira olduğu da rivayet edilir. Zira dirseğin ucundan orta parmağın ucuna kadar veya dirsekten omuza kadar olan uzunluğa zira denilir. Gemi alt kat, orta kat ve üst kat olmak üzere 3 kattım. Geminin her katı 10 zira yüksekliğinde idi. Bunlara küçük birer ışık deliği pencerede konulmuştum. Geminin birbirinden aşağı olmak üzere 3 kapısı vardı. Geminin üst katında içilecek su için depolar ve yiyecekler için de iki yanına tahttan dolaplar yapılmıştı. Geminin 6 zirağı su içindeydi. 6 zira yerine 4 zira rivayetleri de vardır. Yapılan geminin gövdesi kuş göğsü gibi suyu yaracak biçimde meyilli ve devrikti. Geminin baş tarafı horoz başı gibi, karnı kuş karnı gibi, kuyruk tarafı da horoz kuyruğu gibi meyilliydi. Geminin kanatları da vardı. Geminin tahta levhaları demir çivilerle çivilenip berkitilmişti. Çivilenen tahta levhaların arasından içeriye su sızmaması için gemi içinden ve dışından ziflenmişti. Gemiye ne zaman binildiği, kimlerin bindiği ve binenlerin sayısı. Yüce Allah Nuh aleyhisselama nihayet emrimiz gelip de fırın kaynadığı zaman her birinden bir nevden erkek dişi ikişer çift ile aleyhlerinde söz geçmiş, helakleri kesinleşmiş olanlar müstesna olmak üzere aileni ve iman edenleri geminin içine yükle buyurdu. Zaten onun maiyetindeki az sayıdaki kimselerden başkası da iman etmemişti. Bunun üzerine Nuh aleyhisselam gemiye binecek olanlara bininiz içerisine. Onun akması da durması da Allah'ın ismiyledir. Hiç şüphesiz Rabbim çok yargılayıcı ve çok esirgeyicidir dedim. Nuh aleyhisselam gemiye oğulları Sam, Ham, Yafes ve bunların zevceleri ile kendisine iman etmiş bulunan 6 kişiyi bindirdi. Oğlu Kenan ise geri kaldı çünkü o kafirdi. Nuh aleyhisselamın karısı Vail'e de kafirdi. Halka Nuh aleyhisselamın mecnun olduğunu söylerdi. Kavmi gibi küfür üzerinde direnerek onlarla birlikte suda boğulup gitmiştir. Gemiye binenlerin Nuh aleyhisselamla 3 oğlu ve onların kadınları ile birlikte 8 kişi oldukları rivayet edildiği gibi 15 erkekle 5 kadın veya 10 erkekle 10 kadın oldukları da rivayet edilir. Hatta 80 kişiyi buldukları rivayeti de vardır. Adem aleyhisselamın tabutunun getirilip gemiye konuluşu. Adem aleyhisselamın Cebrail aleyhisselam tarafından getirilen tabutu da gemiye alındı ve erkeklerle kadınlar arasına konuldu. Gemiye binildiği zaman Recep ayından 10 gece geçmiş bulunuyordu. Kralın gemiyi ve gemidekileri yakmak için gelişi. Nuh aleyhisselamın gemiye bindiği ve azığını gemiye yüklediği haberini alınca kral dermesil, onları akıtıp taşıyacak su nerede diyerek gemiyi yakmak üzere adamlarından bir takım süvarilerle birlikte geminin bulunduğu yere kadar gitti. Nuh aleyhisselamın oğlu Kenan da kralla birlikte gelenler arasında idi. Kral Nuh aleyhisselama seslenip gemini akıtacak su nerede dedi. Nuh aleyhisselam o su senin durduğun yerde sana gelecektir dedi. Kral
Bu çok şaşılacak, hiç olmayacak şeydir. Demek sen kuru toprakta şu gemiyi yüzdürecek sular, seller olacağını söylüyorsun ha? Sen de seninle birlikte bulunanlar da onun içinden hemen inin, yoksa hepinizi yakarım, dedi. Nuh aleyhisselam, Allah'a karşı gururunu çoğaltma da imana gelmekte acele et. Yüce Allah'a eş ortak koşmayı bırakıp Müslüman ol, doğru yolu bul. Aksi takdirde azabı önünde hazır bulunacaksın, dedi.

Tufan haberi, inkar ve telaşlanış. Nuh aleyhisselamın kralla konuştuğu sırada bir adam gelip bir kadının ekmek pişirdiği tandırından su fışkırmaya başladığını krala haber verdim. Kral, tandırdan su fışkırmış olamaz, dedi. Nuh aleyhisselam ona, yazıklar olsun sana. O ilahi gazabın geliş belirtisidir. Rabbim bana bunu böyle vahyetti. Bu, bütün yeryüzünün delinip deşileceğine, atının dikildiği yerden bile ayıracağına ve atının ayağının altından su fışkıracağına işarettir, dedi. Kral atını durduğu yerden ayırınca ayağının altından su fışkırdığını gördü ve hemen atını başka bir yere sürdüm. Orada da aynı hal vuku buldu. Kralın tahkik için gönderdiği adam dönüp suyun çoğaldığını ve kaynadığını haber verince kral ailesini ve oğlunu alıp kendisi için dağ başına yaptırmış olduğu maakile götürmek üzere acele evine döndü. Herkes tufan olacağını anlıyor fakat vaktini bilmiyordum. Bunun için kral da maakile yiyecek doldurmuştum. Kral ve ev halkı dağa çıkmak istedikleri zaman dağın başından kayaların başlarının üzerine atıldığını, yuvarlandığını gördüler. Nereye yönelip gideceklerini bilmiyorlardı. Yerden fışkıran sular çok sıcak ve pis kokulu idi. Tufanın yaygınlaşması. Göklerden boşanan yağmurların, yerlerden fışkıran suların, selleri bütün yeryüzünü tuttu ve dağları kapladı. Hatta dağların tepesinden 15 zira yükseldi. Güneşin ve ayın ışığı karardı. Dünya karanlık içinde kaldı. Gece gündüz bir oldu. Yağış 40 gün sürdü. Seller yeryüzünde taşmadık, aşmadık yer bırakmadı. Tufan suları Ved, Süva, Yavuz, Yavuk ve Nesir putlarını Nevz Dağı'ndan sürükleyip yere indirdim. Suların şiddetli akışları onları ülkeden ülkeye sürükledi. Nihayet Cidde toprağına attım. Esen rüzgarlar putların üzerlerine toprak yağdı. Gemidekiler dışındaki halkın tufanda boğuluşu. Tufan suyunda boğulacak olanlar boğuldu. Nuh aleyhisselam ile gemidekilerden başka yeryüzünde bulunanların hepsi tufan suyunda boğulup helak oldu. Hazreti Ayşe'nin Peygamberimiz aleyhisselamdan rivayetine göre seller yollarda ve sokaklarda çoğalınca son derece sevdiği yavrusunun hayatı hakkında korkuya düşen bir anne hemen dağa doğru gidip dağın üçte birine kadar çıktım. Su oraya erişince kadın dağın ikinci üçte birine çıktı. Su oraya da ulaştı. Kadın dağın üzerine çıktı. Su yükselip kadının boynuna ulaşınca kadın çocuğunu eliyle başının üzerine kaldırdı ise de su nihayet onları alıp götürdü. Eğer Yüce Allah Nuh kavminden herhangi birisini esirgeyecek olsaydı bu çocuğun annesini esirgerdi buyurulmuştur. Geminin her yeri dolaşıp Cudi Dağı üzerine oturuşu. Nuh aleyhisselamın gemisi bütün dünyayı dolaştı. Önce sağ tarafa doğru gitmeye başlayıp Habeş ülkesine ulaştım. Sonra da Cidde tarafına yöneldi. Sonra Rum ülkesine doğru yol almaya başladım. Rum ülkesini geçince geri dönüp mukaddes arza yöneldi. Mekke haremine kadar gitti. Harem-i Şerif'in çevresinde 7 kere dolaştı. Sonra da Yemen'e doğru gitti. Oradan dönüp Cudi Dağı'na ulaştım. Yüce Allah semaya suyunu tut ve yere de suyunu tut emrini verip de yağışlar durduğu ve dağların üzerlerinden aşan suların seviyeleri düşmeye başladığı zaman gemi Cudi Dağı'nın üzerine oturdum.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: gönlümüzden
1: müjdeler taşındı gönlümüze. Sonsuzluk diyarından
0: Davet Radyo.
1: Dalga dalga süslendi her yer, yöneldi aşk ile Muhammed Mustafa'ya. Gökler selama durdu, yeryüzü kucak açtı hasretle. Ay ve güneş pervane oldu Muhammed Mustafa'ya. Kevser ırmağından şerbetler sunuldu Amine'ye. Bir bahar günü kainat kavuştu Muhammed Mustafa'ya. Umutları filizlendi masum kızların, nura gark oldu Mekke. Cuşa geldi cümle canlar, yüreklerini açtı Muhammed Mustafa'ya. Doğdu varlığın nuru, melekler saf tuttu önünde. Bütün alem coşkuyla hoş geldin dedi. Sevgililer sevgilisi, gül yüzlü Muhammed Mustafa'ya.

0: Zalim bir idarecinin yanında doğruyu söylemekten daha üstün bir sadaka yoktur. Meymun İbni Mihran radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Sını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: Gönülden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve bihi nesta'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler isimli eserimizin 14. sözündeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Ra. Kitabun uhkimet ayatuhu thumma fumra. Kitabun uhkimet ayatuhu thumma fussilet min ledun

hatimesinde bir dersi ibret ve bir sırrı inayet beyan edilecek. O hakikatlardan haşir ve kıyametin nazireleri 10. sözde bilhassa 9. hakikatında zikredildiği için tekrara lüzum yoktur. Yalnız sair hakikatlardan numune olarak 5 mesele zikrederiz.

Birincisi mesela halakas semavati vel arda fi sitteti eyyam. 6 günde gökleri ve yerleri yarattık. Cenab-ı Hak ferman buyuruyor. 6 günde gökleri ve yerleri yarattık. Demek olan hem belki 1000 ve 50 bin sene gibi uzun zamandan ibaret olan eyyam-ı Kur'aniye ile insan dünyası ve hayvan alemi 6 günde yaşayacağına işaret eden hakikati ulviyesine kanaat getirmek için. Evet, Kur'an'ın bir gün tabiri 1000 ve 50 bin sene uzun bir zaman dilimini kapsıyor. Birer gün hükmünde olan her bir asırda Kur'an'ın gün tabiri sanki bir asır demek oluyor. Her bir senede, her bir günde Fatır-ı Zülcelal'in halk ettiği seyyal alemleri, seyyar kainatları, geçici dünyaları nazar-ı şuhuda gösteriyoruz. Evet, güya insanlar gibi dünyalar dahi birer misafirdir. İnsanlar gibi dünyalar dahi birer misafirdir. Her mevsimde Zat-ı Zülcelal'in emriyle alem dolar, boşanır. İkincisi mesela وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ ف۪ي اِمَامٍ مُب۪ينٍ لَا يَغْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ف۪ي السَّمَاوَاتِ وَلَا ف۪ي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ gibi ayetlerin ifade ettikleri ki bütün eşya bütün ahvaliyle vücuda gelmeden ve geldikten sonra ve gittikten sonra yazılıdır ve yazılır ve yazılıyor. Yani kainatta hiçbir şey rastgele meydana gelmiyor. Kendi kendine olmuyor ve oluşmuyor. Bütün eşya, bütün ahvaliyle vücuda gelmeden ve geldikten sonra ve gittikten sonra yazılıdır ve yazılır ve yazılıyor demek olan hakikati âliyesine kanaat getirmek için Nakkaş-ı Zülcelal Cenab-ı Hak Ruh-i Zemin'in sayfasında her mevsimde bahusus baharda değiştirdiği nihayetsiz muntazam mahlukatın fihriste-i vücutlarını, tarihçe-i hayatlarını, desatir-i hareketlerini çekirdeklerinde, tohumlarında, köklerinde, manevi bir surette derc ve muhafaza ettiğini Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yeryüzünün sayfasında her mevsimde bahusus özellikle baharda değiştirdiği nihayetsiz muntazam mahlukatın fihriste-i vücutlarını, tarihçe-i hayatlarını, desatir-i hareketlerini, yani hangi hayvana hangi vücut veriliyor, hangi hayvan nasıl yaşayacak,

0: Hangi mahluk nasıl hareket edecek? Bunların hepsi onların çekirdeklerinde, tohumlarında, köklerinde manevi bir surette derc ve muhafaza ettiğini ve zevalden sonra semerelerinde aynen kalemi kaderiyle manevi bir tarzda basit tohumcuklarında yazdığını, hatta her geçici baharda yaş kuru ne varsa mahdut zerrecikler ve kemikler hükmünde olan tohumlarda, ölmüş odunlarda kemal-i intizam ile muhafaza ettiğini nazar-ı şuhuda gösteriyoruz. Şahit olan bakan gözlere, gören gözlere gösteriyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her geçici baharda yaş kuru ne varsa mahdut zerrecikler ve kemikler hükmünde olan tohumlarda, ölmüş odunlarda kemal-i intizam ile muhafaza ediyor o bitkinin, o varlığın hareketini. Güya her bir bahar bir tek çiçek gibi, her bir bahar bir tek çiçek gibi gayet muntazam ve mevzun olarak zeminin yüzüne bir cemil ve celilin eliyle takılıp koparılıyor, konup kaldırılıyor. Güya her bir bahar bir tek çiçek gibi gayet muntazam ve mevzun olarak zeminin yüzüne bir cemil ve celilin eliyle takılıp koparılıyor, konup kaldırılıyor adeta. Bir sofraya davet edilen misafirlerin önüne nasıl çeşit çeşit yemekler konulup kaldırılıyorsa, her bahar, her mevsim adeta dünya misafirhanesine misafir eten, çağrılmış olan biz insanların önüne her bahar ve bahar içinde bulunan bütün güzellikler soframıza konuluyor ve kaldırılıyor. Hakikat böyleyken beşerin en acip bir dalaleti budur ki, kader kaleminin sayfesi olan levh-i mahfuzun yalnız bir cilve-i aksi olarak fihriste-i sanat-ı rabbaniye olup ehli gafletin lisanında tabiat denilen bu kitabeti fıtriyeyi, bu nakş-ı sanatı, bu münfail mistar-ı hikmeti tabiat-ı müessire diyerek, yani tabiat yapıyor diyerek mastar ve fail telakki etmesidir. Eyne sera mine sureyya. Hakikat nerede? Ehli gafletin telakkileri, yanlış anlayışları nerede? Üçüncüsü, mesela hamele-i arş ve yer ve göklerin melaike-i müekkelleri ve sair bir kısım melekler hakkında muhbir-i sadıkın, doğru sözlü haberci olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tasvir ettiği, mesela 40 bin başlı, her bir başta 40 binler lisan ve her lisanda 40 binler tarzda tesbihat ettiklerini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde öyle buyuruyor: Allah'ın öyle melekleri vardır ki 40 bin başı var. Her başında 40 bin dili, her dilinde 40 bin lisanla zikri var diyor. Üçüncüsü, mesela hamele-i arş ve yer ve göklerin melaike-i müekkelleri ve sair bir kısım melekler hakkında muhbir-i sadıkın tasvir ettiği, mesela 40 binler başlı, her bir başta 40 binler lisan ve her lisanda 40 binler tarzda tesbihat ettiklerini ve intizam ve külliyet ve vüs'at-i ubudiyetlerini ifade eden hakikate çıkmak için şuna dikkat et ki Zat-ı Zülcelal tusebbihu lehus semavatu seb'u vel ardu ve men fihin ve sahharnel cibale yusebbihna ma'ahu inna aradnel emanete alas semavati vel ardi vel cibal gibi ayetlerle tasrih ediyor ki mevcudatın en büyüğü ve küllisi dahi, yani dünyamız, yeryüzü, gökler, dağlar, denizler, bütün mahlukat Allah'ı tesbih ediyor. Mevcudatın en büyüğü ve küllisi dahi kendi külliyetine göre ve azametine münasip bir tarzda tesbihat ettiğini gösteriyor ve öyle de görünüyor. Evet, bir bahri müsebbih olan şu semavatın kelimat-ı tesbihiyesi, bir tesbih denizi olan şu semavatın, şu gökyüzünün müsebbih kelimat-ı tesbihiyesi güneşler, aylar, yıldızlar olduğu gibi, evet, gökyüzü bir tesbih denizi adeta. Bu tesbih denizinde, bu zikir halkasında güneşler, aylar, yıldızlar Allah'ı tesbih ediyor. Bir tayr-ı müsebbih ve hamid olan şu zeminin, dünyamızın dahi elfaz-ı tahmidiyesi, hayvanlar, nebatlar ve ağaçlardır. Şu dünyamız da bir tesbih denizi, bir hamd denizi, onun da hamd lafızları, hayvanların, nebatların ve ağaçların zikirleridir. Demek her bir ağacın, her bir yıldızın cüz'i birer tesbihatı olduğu gibi, zeminin de ve zeminin her bir kıtasının da ve her bir dağ ve derenin de ve ber ve bahrının da ve göklerin her bir feleğinin de ve her bir burcunun da birer tesbih-i küllisi vardır. Şu binler başları olan zeminin her başında yüz binler lisanlar bulunan ve her lisanda yüz bin tarzda tesbihat çiçeklerini, tahmidat meyvelerini alemi misalde tercümanlık edip gösterecek ve alemi ervahta temsil edip ilan edecek, ona göre elbette bir meleki müekkeli vardır. Evet, müteaddit eşya bir cemaat şekline girse, birçok eşya bir cemaat şekline girse, bir şahs-ı manevisi olacaktır. Eğer o cemiyet imtizaç edip ittihat şeklini alsa, yani bir cisim haline gelse, onu temsil edecek bir şahs-ı manevisi, bir nevi ruh-u manevisi ve vazife-i tesbihiyesini görecek bir melek-i müekkeli olacaktır. İşte bak, misal olarak bu barla ağzının, şu dağ lisanının bir muazzam kelimesi olan bu odamızın önündeki çınar ağacına bak, gör. Ağacın şu üç başının her başında kaç yüz dal dilleri var. Ve her dilde bak kaç yüz mevzun ve muntazam meyve kelimeleri var. Ve her meyvede dikkat et kaç yüz kanatlı mevzun tohumcuk harfleri. Emrukun feyekuna malik, sani-i zülcelaline ne kadar beli bir medih ve fasih bir tesbih ettiğini işittiğin, gördüğün gibi ona müekkel melek dahi ona göre alemi manada müteaddit diller ile tesbihatını temsil ediyor ve hikmeten öyle olmak gerektir. Dördüncüsü, mesela İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûn. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 gibi ayetlerin ifade ettikleri hakikati ulviyesine ki kadir-i mutlak o derece suhulet ve süratle ve mualecesiz ve mübaşeretsiz eşyayı halk eder ki yalnız sırf bir emir ile icat eder gibi görünüyor, fehmediliyor. Hem o sani-i kadir nihayet derecede masnuata karib olduğu halde, nihayet derecede sanatlarına yakın olduğu halde, masnuat sanatlar nihayet derecede ondan baittir, uzaktır. Hem nihayetsiz kibriyasıyla beraber gayet cüz'i ve hakir umuru dahi ehemmiyetle tanzim ve hüsnü sanattan hariç bırakmıyor. İşte bu hakikati Kur'aniyenin vücuduna mevcudatta meşhud suhuleti mutlak içinde intizamı ekmel şehadet ettiği gibi gelecek temsil dahi onun sırrı hikmetini gösterir. Mesela وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى Sani-i Zülcelal'in Esma-i Hüsna'sından Nur isminin bir kesif aynesi hükmünde olan güneşin emri Rabbani ve teshir-i ilahi ile mazhar olduğu vazifeler şu hakikati fehme takrib eder, yakınlaştırır. Şöyle ki, güneş ulviyetiyle, yüceliğiyle beraber bütün şeffaf ve parlak şeylere nihayet derecede yakın, belki onların zatlarından onlara daha yakın olduğu cilvesiyle ve timsaliyle ve tasarrufa benzer çok cihetlerle onları müteessir ettiği halde, o şeffaf şeyler ise binler sene ondan uzaktırlar. Onu hiçbir vecihle müteessir edemezler, etkileyemezler. Kurbiyet, yakınlık dava edemezler. Yani kim? Güneş bana yakın diyebiliriz. Ama ben güneşe uzağım deriz. Hem o güneş her şeffaf zerreye, hatta ziyası nereye girmiş ise orada hazır ve nazır gibi olduğu o zerrenin kabiliyet ve rengine göre güneşin aksi ve bir nevi timsali görünmesiyle anlaşılır. Hem güneşin azameti nuraniyeti derecesinde ihatası, nüfuzu ziyadeleşir. Nuraniyet azametindendir ki en küçük ufak şeyler ondan gizlenip kaçamazlar. Demek azamet-i kibriyası cüz'i ve ufak şeyleri nuraniyet sırrıyla harice atmak değil, bilakis daire-i hatasını alıyor. Hem güneşi mazhar olduğu cilvelerde ve vazifelerde farz-ı muhal olarak fail-i muhtar farz etsek, o derece suhulet ve sürat ve vüs'at içinde zerreden, katreden, deniz yüzünden seyyarata kadar izni ilahiyle, Allah'ın izniyle öyle işliyor ki şu tasarrufat-ı azimeyi yalnız bir mahz-ı emir ile yapar, tahayyül edilebilir. Zerre ile seyyare emrine karşı müsavidirler. Zerre ile güneşler, gezegenler Allah'ın emrine karşı birdir, eşittirler. Yani zerreye sözünü nasıl geçiriyorsa, güneşe de öyle geçirir. Deniz yüzüne verdiği feyzi, zerreye de kabiliyetine göre kemal-i intizam ile verir. İşte sema denizinin yüzünde ziyadar bir kabarcık ve kadir-i mutlakın nur isminin cilvesine kesif bir aynacık olan şu güneşin, bil müşahede şu hakikatin üç esasının numunelerine mazhar olduğunu görüyoruz. Elbette güneşin nur ve hareketi, harareti ilim ve kudretine nispeten toprak gibi kesif hükmünde olan, nuran nur, münevviran nur, mukaddiran nur olan Zat-ı Zülcelal her şeye ilim ve kudretiyle nihayet derecede nihayetsiz olarak yakın ve hazır ve nazır. Zat-ı Zülcelal her şeye ilim ve kudretiyle nihayetsiz yakın ve hazır ve nazırdır. Ve eşya ondan gayet uzak olduğuna, hem o derece külfetsiz, mualecesiz, suhuletle işleri yapar ki, yalnız mahz-ı emrin sürat ve suhuletiyle icat eder gibi anlaşıldığına, hem hiçbir şey cüz'i külli, küçük büyük, daire-i kudretinden harice çıkmadığına ve kibriyası ihata ettiğine, şuhud derecesinde bir yakîn-i imani ile iman ederiz ve iman etmek gerektir. Beşincisi, وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهْتَنْ تُتْ تَا وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ye kadar, hem Allahu Haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil den tut ta ya'lemu ma yusirrune ve ma yu'linune kadar. Hem halakas semavati vel ard den tut ta halakakum ve ma ta'melune kadar. Hem ma şa'a Allah la kuvvete illa billah den tut ta وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهَ kadar hududu azameti rububiyeti ve kibriyayı uluhiyeti tutmuş olan ezel ve ebed sultanı, şu aciz ve nihayetsiz zayıf ve nihayetsiz fakir ve nihayetsiz muhtaç ve yalnız cüz'i bir ihtiyar ile icada kabiliyeti olmayan zayıf bir kis bile mücehhez beni Adem'e karşı şedid şikayat-ı Kur'aniyesi ve azim tehdidatı ve müthiş vaidleri ne hikmete binaendir ve ne vecihle tevfik edilir ne suretle münasip düşer. Demek olan derin ve yüksek hakikata kanaat getirmek için şu gelecek iki temsile bak. Birinci temsil, mesela şahane bir bağ var ki nihayetsiz meyvedar ve çiçekdar masnular içinde bulunuyorlar. Ona nezaret etmek için pek çok hademeler, hizmetkarlar tayin edilmiş. Bir hizmetkarın vazifesi dahi yalnız o bağa yayılacak ve içilecek suyun mecrasındaki deliğin kapağını açmaktır. Ve şu hizmetkar ise tembellik etti, deliğin kapağını açmadı. O bağın tekemmülüne halel geldi, zarar geldi veyahut o bağ kurudu. O vakit Halık'ın sanat-ı Rabbaniyesinden ve Sultan'ın nezaret-i şahanesinden ve ziya ve hava ve toprağın hizmet-i bendeganesinden başka bütün hademelerin o sersemden şekvaya, şikayete hakları vardır. Zira hizmetlerini akim bıraktı veya zarar verdi. İkinci temsil, mesela cesim büyük bir sefine-i sultaniyede, sultanın büyük bir gemisinde, adi bir adam cüz'i vazifesini terk etmesiyle, bütün gemideki vazifedarların netaice hidematına halel getirdiğinden, mesela dümende bulunan adam vazifesini yapmazsa bütün gemide çalışanların çalışması boşa gider. Ve bazı da mahvettiğinden bütün o vazifedarlar namına gemi sahibi ondan şedid şikayet eder. Kusur sahibi ise diyemez ki ben bir adi adamım, ehemmiyetsiz ihmalimden şu şiddete müstahak değilim diyemez. Çünkü bir tek adem, bir tek şeyin olmaması hadsiz ademleri, birçok şeyleri neticesiz bırakır, ademleri intac eder. Fakat vücut kendine göre semere verir. Çünkü bir şeyin vücudu bütün şerait ve esbabın vücuduna mütevakkıf olduğu halde o şeyin ademi, intifası tek bir şartın intifasıyla ve tek bir cüz'ün ademiyle netice itibariyle münadim olur. Yani bir şeyin meydana gelmesi için bütün şartların meydana gelmesi gerekiyor. Ama bir şeyin neticesiz kalması için bir tek kişinin vazifesini yapmaması yeterli oluyor. Bundandır ki tahrip tamirden pek çok defa esel, daha kolay olduğu bir düsturu mütearife hükmüne geçmiştir. Et-tahribu eshel. Tahrip, harap etme, çökertme, yıkma, mahvetme kolaydır. Tamir ise çok zordur. Madem küfür ve dalalet, tuğyan ve masiyet esasları inkardır ve reddir, terktir ve ademi kabuldür, sureti zahiriyede ne kadar müsbet ve vücutlu görünse de hakikatte intifadır, ademdir. Öyleyse cinayeti sariyedir. Sair mevcudatın netaic amellerine halel verdiği, zarar verdiği gibi esma-i ilahiyenin cilve-i cemallerine perde çeker. İşte bu hadsiz şikayeti hakları olan mevcudat namına o mevcudatın sultanı şu asi beşerden azim, büyük şikayet eder. Evet, işte bu hadsiz şikayeti hakları olan mevcudat namına o mevcudatın sultanı şu asi beşerden azim şikayet eder. Ve etmesi aynı hikmettir. Ve o asi şiddetli tehdidata elbette müstahaktır ve dehşetli vaidlere bila şüphe sezadır. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programımız bugün de bu kadar. Cenab-ı Hak cümlemizi asilerden değil, mutilerden, itaat edenlerden eylesin inşallah. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. sizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
6: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

insanlığa son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak Şan Muhammed Mustafa'dır.

0: Zalim bir idarecinin yanında doğruyu söylemekten daha üstün bir sadaka yoktur. Meymun İbni Mihran radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Meryem oğlu İsa'yı bana geri ver ya Rab. Korkuya tutulmuş yüreğimi bana bağışla. Umutsuzluğun cehenneminden, insan kalıntılarından, tutkunun kedere dönüştüğü o ölümlerden, göğsüme kuruluşu mengeneden, darmadağınık, paramparçalılıktan sıyrılmayı bana bağışla. Bağışla ya Rab.

Neden insanların olmadığı bu ıssızlıkta çığlıklar yükselir? Yırtınan duygulara rağm olmak garip kalır, neden? Siz ey hiç olmanın ayrıcalığa dönüştüğü topraklar, hadi, hadi şimdi şefkat ile esirgeme yoksul ellerimden.

yaşarsam yüreklerde. Son olsa hasret anı her gün yürek dolusu. Ve her gün bir nehir dolusu çile yutmak müyesser olsa. Doldursam avuçlarıma. Ve göğsüne Kudüs'ü dağlayan ben, güneşin öpülüp içildiği o an, yara, hediye edilsem tarifsiz bir göz.

Ya Rab, toprakla dost, karanlıkla sırdaş, mezar taşlarıyla anlam, uzaklığa ifade, aşık olmak güneşe, ayı ikiye bölmek ortadan ve anlamak, seni anlamak. Bana bir bir anlat. Sancımı artıran bir gülümseme kopart içimde. Beni benden al. Beni benden al. Hiç olmak tutkusunu bana bağışla. İsa'yı bana geri ver ya Rab.

0: istemediğimi yarabbim. İsteyemediklerimi bana hatırlat. Sensiz olmaktan beni koru.
1: 91.0

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383. Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
5: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Kala gibi dik başın bulutlarla yarışsın. Dalga dalga saçların rüzgarlara karışsın. Adını nakşedelim eski kadim surlara. Sesini haykıralım asırdan asırlara.

ordularım yeniden Tuna'ya akın etsin. Bir yıldırım çıksın da uzağı yakın etsin. Selam dursun karşımda bütün şerefler, şanlar. Namını tebcil etsin yıldızlar, kehkeşanlar. İçimde hiç sönmeyen bir fetih sevdası var. Yavuz gibi diyorum, bir dünya insana dar. Bir seda duymak için sahralara düşmeyim. Helal olsun bu yolda varım yoğum her şeyim. Volkan gibi lav atmış, ne susmuş ne sönmüşüm. Ben fikir uğruna çılgınlara dönmüşüm. Bir deha bekliyoruz, gençliğe mihrap olsun. Ruhları tutuşturan bir ateş mihrak olsun. Sinesinde birleşsin sağa sola sapanlar. Kahrolsun hak dururken yabancıya tapanlar. Çık, neredesin, zuhur et, biz seni bekliyoruz. Yıllardır yollarında yorgun emekliyoruz. Musa ol Hakk'a yüksel, tecelli et de Tuğra. Zulmet yıkılsın gitsin, cihan gark olsun nura. İstiyorum, yeniden bir hilkat istiyorum. Ne hayal, ne kuruntu, hakikat istiyorum. Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum. Hakikat.

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Ahzab 64-68. Cehennemliklerin duası. Şu muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi kalırlar ve ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. O gün yüzleri ateş içinde çevrilirken, "Ah, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik," derler. Yine derler ki, "Ey Rabbimiz, biz beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola götürdüler. Ey Rabbimiz, onlara azabın iki katını ver ve kendilerini büyük bir lanetle lanetle."

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Taha 114. Peygamberimizin yapması istenen dua. Sonuçta aşkın olan Allah mutlak otoritenin sahibi olarak mutlak hakikatin de kaynağıdır. Şu halde onun vahyi tamamıyla sana ulaştırılmadan önce Kur'an hakkında tez canlı davranarak sonuç çıkarma. Fakat
2: Rabbim ilmimi arttır de.

Mekke'nin nasipsizleri bilemediler alemlere rahmet olanın kıymetini. Reva gördüler her türlü eza ve cefayı ona ve ona inananlara. Ama sözü vardı her şeyin sahibinin, dinini her zaman ve kıyamete kadar koruyacağına, müşrikler istemese de. Dini mübini İslam'ı yaşamak ve hakkıyla Allah'a kul olabilmek üzere terk etti Yüce Resul'ü ve ashabı, malını, bir ömür geçirdiği ana vatanını. Düştü yollara Yesrib'e doğru, başladı kutsal yolculuk, hicret. Ancak Medine'de onu dört gözle bekleyen ensar vardı. Bir de biz görsek o yüce Resulü dünya gözüyle diyorlar. Adeta zaman durmuş, vakit geçmiyor gibiydi sanki. Ve geldi beklenen haber, yaklaştı Kuba'ya diye. Artık girmez oldular evlerine Medineliler. Kızlar ve gençler onun için bir de şiir bestelemişlerdi. Kimileri ilk gören ben olayım diye çıkmışlardı hurma ağaçlarına. Derin bir sessizlik, gözler ufukta, veda tepelerinde. Bir de ne görsünler? Kusvanın üzerinde adeta bir ay parçası. Sevinçten başladılar, hıçkırarak, hep bir ağızdan okumaya.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Zalim bir idarecinin yanında doğruyu söylemekten daha üstün bir sadaka yoktur. Meymun İbni Mihran radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
2: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu

0: başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Tebük seferinde bizleri hayretlere düşüren olaylar yaşanıyordu. Bizler için ibretlerle dolu, derslerle dolu bir seferdi. Özellikle üç sahabenin sefere katılmaması ve sonunda toplumdan tecrit ederek cezalandırılması üzerinde uzun uzun durmamız gereken bir konuydu. Bu üç güzel mümin bir ihmalkarlık yapıyorlardı. Hiçbir mazeretleri de yoktu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatı açıktı, netti. Mazereti olmayanlar sefere katılacaklardı. Zira bu sefer ölüm kalım boyutlarındaydı. O günün dünyasının süper gücüyle karşı karşıya gelinecekti. Müslümanlar bütün varlıklarını ortaya koyma zamanındaydı. Tabiri caizse gün kara gündü. Salihlerle sahtekarlar kara günde belli olurdu. Münafıklarla müminler zorlu günlerde belli olurdu. Müminlerin en çetin günleriydi. Tebük seferi onların yaşadıkları en büyük seferdi. Böylesine amansız bir günde ihmalkarlık, sorumluluk noktasında zafiyet çok pahalıya mal olabilirdi. Önce kendi içlerinde bir zafiyete yol açabilirdi. Belli boyutlarda morallerini olumsuz olarak etkileyebilirdi. Sonra o büyük sorumluluk ifa edilirken, küfür ordusuyla İslam ordusu savaşırken onların yokluğu bir boşluk oluşturabilirdi. Canlara can katacak en çetin günde olmamak ne büyük bir mahrumiyet, bir kayıp olurdu. Bir de bu üç güzel müminin ihmalkarlığı cezasız kalsaydı, tarih boyunca ümmet için derin bir gevşekliğin nedeni olabilirdi. Müminlerde sorumluluk duygusu zaafa uğrayabilirdi. Asıl olansa alemlere rahmet olan bütün müminlere bir talimat veriyordu. Mazereti olmayanlar bu sefere katılacaklardı. Alemlere rahmet olana iman vardı. Kalbin bağlanması vardı. Derin bir muhabbet vardı. Sevgili çağrı yapıyordu. Ama bu üç güzel insan işi biraz gevşek tutuyorlardı. Mazeretsiz olarak Allah'ın Resulü'nün çağrısına uymamak müminleri dilhun ederdi. Gönüllerde derin ızdıraplara yol açardı. Her şeyin üstünde Rahman Rahim ayetleriyle bu sefere işaretler düşüyordu. Müminleri yönlendiriyordu. Kul, Rabbi Rahim'ine ilişkin bir zayıflık gösteriyordu. O yüksek duyarlılığı ortaya koyamıyordu. Uhud Savaşı'ydı. Bir ihtiyar delikanlı vardı. Yaşlıydı, aynı zamanda topaldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber ikliminde yetişmişti. 4 oğlu vardı. Hepsi Uhud Savaşı'na hazırlık yapıyorlardı. Bu yaşlı ama ruhu gencecik olan Hazreti Amr bin Cemuh'tu radıyallahu anh. Hazreti Amr da savaş hazırlığına başlıyordu. Oğulları babalarının savaşa katılmasını doğru bulmuyor ve engellemeye çalışıyorlardı. Hazreti Amr ise kararlıydı. Engel olmamalarını söylüyordu. Şayet engel olma konusunda ısrar ederlerse Resulullah'a şikayet edeceğini söylüyordu. Oğulları ise ısrar ediyor, Amr radıyallahu anh ise Peygamber Efendimiz'e geliyordu. Efendimiz sallallahu

0: aleyhi ve sellem, iyi ama Yüce Allah seni mazur görmüştür. Sana cihat farz değildir buyuruyordu. Hazreti Amr da ya Resulallah, ben şu topal ayağımla cennete basmayı arzuluyorum deyince Resul-i Ekrem Efendimiz Amr'ın oğullarına onu engellemeyin. Umulur ki Allah ona şehitlik nasip eder buyuruyordu. Hazreti Amr Uhud Savaşı'na katılıyordu. Derin bir hasretle cennetler istiyordu. Asıl yurdunu istiyordu. Hazreti Amr radıyallahu anh kalbinde Rabbi Rahim'ini duya duya, zikrede zikrede can pazarına dalıyordu. Topal olduğu için seke seke yürüyor, kılıcını savuruyordu. Bir oğlu ise hemen arkasındaydı. Babasını kollamaya, korumaya çalışıyordu. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar çok şehit vermişlerdi. Savaş bittiğinde bu gürbüz ve yaşlı mümin oğluyla beraber şehitler arasındaydılar. Hazreti Amr radıyallahu anh şehit düşüyordu. Topal ayağıyla cennetlere basmak istiyordu. Efendimiz de muradına ermesi için dua ediyordu. Alemlere rahmet olan Efendimiz Hazreti Amr'dan hoşnuttu, razıydı. Şehitler kara toprağa veriliyordu. Hazreti Amr'ın candan bir dostu vardı. Abdullah bin Amr'dı. Birbirlerine çok düşkündüler. Şu fani dünyada iki sevgili gibiydiler. Peygamber Efendimiz de onların birbirlerine çok düşkün olduğunu biliyordu. Ve bu dünyada birbirini seven bu ikisini aynı mezara koyun buyuruyordu. Dostluklar bakiydi. Dostluklar bitimsizdi. Kişi sevdiğiyle beraber olacaktı. Onun için Rabbani işaret müminlere sadıklarla beraber olmak şeklindeydi. Müminlerden istenen bir kıvam vardı. İmandan kaynaklanan bir duyarlılık vardı. Müminler Rabbi rahimlerine dair derin sevgi iklimindeydiler. Şiddetli bir sevgi iklimindeydiler. Onun yoluna bütün varlıklarıyla evet demişlerdi. Allah'a ve Resulü neye çağırırsa büyük bir iştiyakla, muhabbetle koşarlardı. Ama kul bu kıvamı zaman zaman arzu edilen boyutlarda kendinde bulamayabilirdi. Yer yer duyarsızlıklara düçar olabilirdi. Bir miskinlik, bir gevşeklik, bir rahavete düşebilirdi. Gönüllerde tortulanmalar, kalplerde parazitler oluşabilirdi. Kalbe hakim olmak mümkün olamıyordu. Halden hale geçiyordu. O zaman kalpleri fırınlamak gerekiyordu. Kalplerde oluşan perdeleri eritmek gerekiyordu. Kalp som altın haline gelinceye kadar fırınlarda kalması gerekiyordu. Bu üç güzel mümin firak ateşine, ayrılık ateşine giriyorlardı. Önce Rabbi Rahim'i gücendirmişlerdi. Sonra alemlere rahmet olunun gül yüzünü soldurmuşlardı. Sonra da arkadaşlarının da kalplerine az da olsa bir soğukluk koymuşlardı. Şimdi ise nedenli bir hata yaptıklarını anlıyorlardı. Pişmanlık ateşinde yanıyorlardı. Hazreti Ka'b öyle diyordu. Resulullah ile karşılaştığımda gül yüzünde tebessüm yoktu. Oysa Peygamber Efendimizin genel hali tebessümdü. Gül yüzlerinde güller açılırdı. Hazreti Ka'b radıyallahu anh Peygamber Efendimizin gülen yüzüne vasıl olamayınca içindeki yangın bir anda büyüyordu. Yangın yanar dağlara dönüşüyordu. Sonra bir talimat geliyordu. Bütün müminler bu üç müminle görüşmeyeceklerdi, konuşmayacaklardı. Şimdi alevlerin içinde yanmak başlıyordu. Yaşlı olan Hilal bin Ümeyye ile Murara radıyallahu anh sürekli ağlıyorlardı. Onların yangınına su atacak kimse yoktu. Hazreti Ka'b öyle diyordu. Arkadaşlarımızla karşılaştığımızda yüzlerini ekşiltiyorlar ve sırtlarını dönüyorlardı. Dünya bütün genişliğine rağmen dar gelmeye başlamıştı. Çevresi sanki tamamen yabancı bir çevre gibiydi. Sanki bütün dünya değişmiş gibiydi. Hazreti Ka'b Ebu Katade amcamın oğluydu ve birbirimizi çok severdik. Baktım ki bahçesinde, yanına vardım ve selam verdim. Vallahi selamımı almadı. Ona, ey Ebu Katade, Allah adına yemin ederek soruyorum. Benim Allah'ı ve Resulünü ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun diye sordum. Hiç cevap vermedi. Ona yemin ederek bir daha sordum, yine cevap vermedi. Bir daha yemin edince o, Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Bunun üzerine gözlerimden yaşlar boşanmaya başladı. O gece sabaha kadar ağladım diyordu. Bu üç mümin 40 gün pişmanlık ateşinde yanıyordu. Bir talimat daha geliyordu. Hatunlarından da uzak duracaklardı. Onlarla da görüşmeyecek ve konuşmayacaklardı. Kalplerindeki bütün marazlar üzerine bir yangın vardı. Kalplerin arı duru hale gelmesi vardı. Kulun bütün boyutlarıyla Rahman Rahim'e dayanmaktan başka sığınağı, dayanağı yoktu. Onlar ne güzel müminlerdi. Bir hata yapmışlardı. Hatalarını olduğu gibi dile getirmişlerdi. Şimdi hatalarının cezasını çekiyorlardı. Ama zerrece bir sızlanmalar yoktu. En ufak bir şikayetleri yoktu. Hayatları zindana dönmüştü ama onların kaygısı arınmaktı, tövbelerinin kabul edilmesiydi. Yeter ki tövbeleri kabul edilsindi. Nice zindanlara, nice ateşlere çoktan razıydılar. Onlar peygamber ikliminin gül yüzlü müminleriydi. Ümmete öncüydüler, örnektiler. Ümmet onların hallerinden canlarına can bulurdu. İmanlarına kuvvet bulurlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları bir güzellik sergiliyorlardı. Hiçbiri onlara kötü söz söylemiyorlardı. Onları rencide edecek tavırlar içerisine girmiyorlardı. Sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatına riayet ediyorlardı. Şu kesindi, gönüllerinde bu üç mümin için dualar vardı, bağışlanmalar için yakarışları vardı. Bu ayrılığın bir an önce bitmesini istemeleri vardı. Müminlerin bir özelliğiydi. İnsanların başına gelen musibetlere asla sevinmezlerdi. Kendileri için istediklerini bütün insanlar için isterlerdi. Peygamber Efendimiz ümmetine istikamet üzere olmayı, Rabbani yolda olmayı öğretiyordu. Dosdoğru yolun yolcuları olmayı öğretiyordu. Bu yolun en belirgin esası doğruluktu. Dosdoğru olmaktı. Güvenilir insan olmaktı. Dosdoğru olmakla mümkün oluyordu güvenilir insan olmak. Bu üç güzel mümin yalana yönelmiyorlardı. Münafıklar doğruyu söyler gibi gürül gürül yalan söylüyorlardı. Onlar ortam neyi gerektiriyorsa ona göre hareket ediyorlardı. Zira onlar İslam'ın esaslarına iman etmiyorlardı. Haliyle hiçbir sabiteleri, ilkeleri yoktu. Üç mümin hallerini olduğu gibi söylüyorlardı. Doğru olanı dile getiriyorlardı. Doğruluk önce kalbe huzur verirdi. Kalpleri enginleştirirdi. Doğru kalpler Rahman-ı Rahim tarafından sevilirdi. Rabb-ı Rahim doğru olanlara inşirah verir, imani lezzetler verirdi. Müminin hedefi Rabbinin rızasıydı. Bu hedefe kirli yollardan gidilmezdi. Hedef Rabbaniydi. Hedefe giden yol da Rabbaniydi. Yolda, yolcuda, hedefte arı duru bir halle olurdu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına, onların şahsında biz ümmetine, mümin cimri olabilir, korkak olabilir ama yalancı olmaz buyuruyordu. Şunu açıkça söylemek gerekiyordu. İnsanlık aleminde en dürüst, en doğru ve en güvenilir insanlar müminlerdi. Zaman zaman zafiyetler yaşasalar da genel akışın böyle olduğuna tarih şahitlik ediyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah.
1: El-Hakku ya Allah.
0: Varlığı hiç değişmeden var olan Allah.
1: El-Vekilu ya Allah.
0: Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah.
1: El-Kaviyyü ya Allah.
0: Pek güçlü olan Allah.

0: sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah. Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: El-Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: Ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: Allah. El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

Dilediğini istediği anda bulan Allah. Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah. Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen Allah. Başlangıcı

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Zalim bir idarecinin yanında doğruyu söylemekten daha üstün bir sadaka yoktur. Meymun İbni Mihran radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

Değerli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızın bir bölümünde daha sizlerleyiz. Bugünkü bölümümüzde Nuh Aleyhisselam

Ehe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur deyiniz. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm dedikçe işitmemek için halk başlarını elbiselerinin içine sokar, kulaklarını da parmaklarıyla tıkarlardım. Yine bir gün onlara La ilahe illallah dediği zaman sanemler yani putlar yüzlerinin üzerine düştüler. Putlar yüzlerinin üzerine düşünce kalktılar, onu yüzünün üzerine düşünceye kadar dövdüler. Kral Mahvil bunu haber alınca Nuh aleyhisselamı huzuruna getirtti ve ona ''Nedir bu senin hakkında işittiğim? Dinime ve babanın oğullarının üzerinde bulundukları şeye karşı davranışın. Nedir sanemleri kürsülerinden düşüren bu sihir? Bunu sana kim öğretti?'' dedi. Nuh aleyhisselam ''Onlar dediğin gibi birer ilah olsalardı yüzlerinin üzerine düşmezlerdi. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Sen yüce Allah'tan kork ve ona hiçbir şeyi şerik koşma.'' dedi. Kral Mahvil, Sanemler Bayramı hazırlanıncaya kadar Nuh aleyhisselamın tutuklanmasını ve sanemlerin tekrar kürsülerine yerleştirmelerini ve bozulan yerlerinin onarılmasını emrettim. Bayram gelince toplanıp yapılan şeyleri görsünler diye halka nida ettirildi. Nuh aleyhisselam kral hakkında Allah'a dua ettim. Kral bir baş ağrısına tutuldu, aklını kaybetti, bir hafta sonra da öldü. Ölüsü altın serir üzerine konulup sanem heykellerinin içinde ağlanarak tavaf edildikten sonra gömüldü. Nuh aleyhisselama dilleri ile her kötülüğü yaptılar. Sövdüler, saydılar. Kral Mahvil'in ölümü üzerine yerine geçen oğlu Dermesil, Nuh aleyhisselamı serbest bıraktım. Halk büyük sanemlerden her birinin yanında senenin belli vakitlerinde toplanıp bayram yaparlar, sanemler için kurban keserler ve onları tavaf ederlerdi. Yavuz bayramı için de halk her taraftan gelip toplanmıştım. Nuh aleyhisselam onların yanlarına vardı. Ortalarında ayakta dikilip La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur demeleri için onlara seslendiği zaman yine başlarını elbiselerinin altına soktular, parmaklarını da kulaklarına tıkadılar. Nuh aleyhisselamın seslenmesiyle sanemlerin kürsülerinden yere düşmeleri bir oldu. Halk yine üzerine yürüyüp Nuh aleyhisselamı dövdüler ve mübarek yüzünün üzerine düşürdüler. Başını da yardılar. Kendisini çeke çeke kralın köşküne götürdüler. Yanına soktular. Kral Nuh aleyhisselama ilahlarla ilgili işlerden hiçbir şeye karışmamanı sana söylemedik mi? Seni böyle şeylerden men etmedim mi? Bunu sana kim öğretti diyerek çıkıştı. Nuh aleyhisselam kanlara boyanmış bir halde krala eğer onlar birer ilah olsalardı yerlere düşmezlerdi. Ey Dermesil, Allah'tan kork. Allah'a hiçbir şeyi şerik koşma. Çünkü o seni görüyor dedi. Dermesil, sen bana böyle hitap etmek kudretini kendinde nasıl buluyorsun dedi. İkinci Sanem Bayramı hazırlığı sonuna kadar hapsedilmesini, sanem için kurban kesilmesini ve yere düşen sanemlerin kürsülerine tekrar konulmasını emrettim. Emri yerine getirildim. Kral Dermesil, Nuh aleyhisselam hakkında korkunç bir rüya görüp, ''Mecnundur, yaptıklarından mesul değildir.'' diyerek hapisten çıkarılmasını emrettim. Zamanın kahini ise tufan işini ve zamanının yaklaştığını halka bildirir ve Nuh aleyhisselamın öldürülmesini emrederdi. Babil kralı Dermesil'e de yazı yazmış, bu yazıda Nuh aleyhisselamın öldürülmesine işaret etmiştim. Dermesil çevre halkına yazıp Nuh aleyhisselamın esnam ibadetini değiştirmek istediğini ve bir tek ilahtan başka ilah bulunmadığını iddia ettiğini anlattı ve ''Siz sanemlerden başka ilahlar bulunduğunu biliyor musunuz?'' diye sordum. Hepsi de bunu inkar ettiler.
Nuh aleyhisselamın tevhid akidesini

yaymasına engel oldular. Hatta bayılıncaya kadar kendisinin boğazını sıktılar. Öldü sandılar. Nuh aleyhisselam ayıldığı zaman, "Ey Allah'ım, beni ve kavmimi yargıla. Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar," dedi. Gusledip tekrar yanlarına vardı. Onlara Allah'a iman ve ibadete davet etti. Nuh aleyhisselam kendisine zulmetmekten geri durmayan kavminin arasında 950 yıl kaldı. Kendisi çok sabırlı ve halim idi.

Nuh aleyhisselamın Allah'a iltica ve kavminin helaki için dua edişi. Nuh aleyhisselam tebliğ ve davet vazifesini gece gündüz gizli açık yapmaya devam ettim. Fakat kendisinin bütün bu çabaları onların imandan kaçmalarından, küfürlerini arttırmalarından başka bir işe yaramadı. Boşa gittim. Bunun üzerine Nuh aleyhisselam, "Ey Rabbim, onlar bana isyan ettiler. Malları ve evlatları kendilerinin hüsranlarından başkasını arttırmayan kimselere uydular. Onlar da büyük büyük hileler yaptılar. Halk tabakasına sakın taptıklarınızı bırakmayın. Hele Ved'den, Süva'dan, Yavuz'dan, Yavuk'tan ve Nesir'den vazgeçmeyin," dediler. Gerçekten onlar birçok kimseleri baştan çıkardılar. Sen ey Rabbim, o zalimler de şaşkınlıktan başkasını arttırma. Ben artık mağlubum. Benim intikamımı al. Benimle onlar arasındaki hükmü sen ver de beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan onlar kullarını yoldan çıkarırlar. Nankör ve facirlerden başka da doğurmazlar. Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, erkek müminleri, kadın müminleri yargıla. Zalimlerin helakinden başka bir şeyini de arttırma, diyerek dua ettim. Tufan gemisinin hazırlanışı. Yüce Allah, Nuh aleyhisselama ağaç dikmesini emrettim. O da dikti. Nuh aleyhisselamın diktiği saç ağacı 40 yılda büyüyüp yetişti ve boyu 300 zirağı buldu. Saç ağacı Hint ülkesinde yetişen kara ve büyük bir ağaç olup bunun abanuz ağacı olduğu da söylenir. Yüce Allah tarafından Nuh aleyhisselama şöyle vahyolundu. Kavminden iman etmiş olanlardan başkası asla imana gelmeyecektir. O halde onların işlemekte oldukları şeylerden dolayı tasalanma. Bizim nezaretimiz altında ve vahyimiz, talimatımız vechi ile gemi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulmaya mahkumdurlar. Yüce Allah dikilmiş ve yetişmiş olan ağaçları kesip gemi yapımında kullanmasını Nuh aleyhisselama emrettim. Nuh aleyhisselam marangozdum. Ağaçları kesti, kuruttu. Nuh aleyhisselam geminin nasıl yapılacağını bilmiyordum. "Ya Rab, yapılacak gemiyi nasıl yapayım?" diye sordu. "Onu üç suret üzerine devrik yap. Başını horoz başı gibi, karnını kuş karnı gibi, kuyruğunu horoz kuyruğu gibi meyilli yap ve üç kat olarak yap," buyuruldu. Nuh aleyhisselam gemiyi yapmaya başladı. Kestiği saç ağacından tahtalar biçti. 3 yıl bununla meşgul oldu. Demirden çiviler yaptı, gemi için gereken zift vesaire her şeyi hazırladı. Yapılacak şeylerin kendisi yaptı. Eline aldığı keseri yapacağı şeyde hiç yanılmıyordum. Nuh aleyhisselam gemiyi yapıp çatarken kavminden herhangi bir topluluk yanından geçtikçe alay etmek için "Ey Nuh, peygamberlikten sonra marangozluk yapıyorsun ha? Ne yapıyorsun sen?" diyorlar. Nuh aleyhisselam da "Gemi yapıyorum" deyince "Demek karada gemi yapıyorsun ha? Gemiyi karada nasıl yüzdüreceksin?" Birbirlerine de "Bakmıyor musunuz şu deliye? Şu üzerinde seyretmek için ev yapıyor. Hani ya su nerede?" diyerek gülüşüyor, alay ediyorlardı. Nuh aleyhisselam da "Siz nasıl bizimle eğleniyorsanız, biz de sizin bu eğlenip durduğunuz gibi sizinle eğleneceğiz. Ahirette de daimi azabın kimin başına ineceğini ileride görecek, bileceksiniz," diye cevap veriyordum. Geminin yapılışı 2 yıl sürdü.
daha fazla sürdüğü de rivayet edilir. Geminin uzunluğu Nuh aleyhisselamın babasının ve dedesinin zirağı ile 300 zira, geminin eni 50 zira, geminin yüksekliği 30 zira idi. Geminin uzunluğunun 660, eninin 330, yüksekliğinin 33 zira olduğu rivayet edildiği gibi, uzunluğunun 1200, eninin 600 zira olduğu da rivayet edilir. Zira dirseğin ucundan orta parmağın ucuna kadar veya dirsekten omuza kadar olan uzunluğa zira denilir. Gemi alt kat, orta kat ve üst kat olmak üzere 3 kattım. Geminin her katı 10 zira yüksekliğinde idi. Bunlara küçük birer ışık deliği pencerede konulmuştum. Geminin birbirinden aşağı olmak üzere 3 kapısı vardı. Geminin üst katında içilecek su için depolar ve yiyecekler için de iki yanına tahttan dolaplar yapılmıştı. Geminin 6 zirağı su içinde idi. 6 zira yerine 4 zira rivayetleri de vardır. Yapılan geminin gövdesi kuş göğüsü gibi suyu yaracak biçimde meyilli ve devrikti. Geminin baş tarafı horoz başı gibi, karnı kuş karnı gibi, kuyruk tarafı da horoz kuyruğu gibi meyilliydi. Geminin kanatları da vardı. Geminin tahta levhaları demir çivilerle çivilenip berkitilmişti. Çivilenen tahta levhaların arasından içeriye su sızmaması için gemi içinden ve dışından ziflenmişti. Gemiye ne zaman binildiği, kimlerin bindiği ve binenlerin sayısı. Yüce Allah Nuh aleyhisselama nihayet emrimiz gelip de fırın kaynadığı zaman her birinden bir nevden erkek dişi ikişer çift ile aleyhlerinde söz geçmiş, helakleri kesinleşmiş olanlar müstesna olmak üzere aileni ve iman edenleri geminin içine yükle buyurdu. Zaten onun maiyetindeki az sayıdaki kimselerden başkası da iman etmemişti. Bunun üzerine Nuh aleyhisselam gemiye binecek olanlara bininiz içerisine. Onun akması da durması da Allah'ın ismiyledir. Hiç şüphesiz Rabbim çok yargılayıcı ve çok esirgeyicidir dedim. Nuh aleyhisselam gemiye oğulları Sam, Ham, Yafes ve bunların zevceleri ile kendisine iman etmiş bulunan 6 kişiyi bindirdi. Oğlu Kenan ise geri kaldı çünkü o kafirdi. Nuh aleyhisselamın karısı Vail'e de kafirdi. Halka Nuh aleyhisselamın mecnun olduğunu söylerdi. Kavmi gibi küfür üzerinde direnerek onlarla birlikte suda boğulup gitmiştir. Gemiye binenlerin Nuh aleyhisselamla 3 oğlu ve onların kadınları ile birlikte 8 kişi oldukları rivayet edildiği gibi 15 erkekle 5 kadın veya 10 erkekle 10 kadın oldukları da rivayet edilir. Hatta 80 kişiyi buldukları rivayeti de vardır. Adem aleyhisselamın tabutunun getirilip gemiye konuluşu. Adem aleyhisselamın Cebrail aleyhisselam tarafından getirilen tabutu da gemiye alındı ve erkeklerle kadınlar arasına konuldu. Gemiye binildiği zaman Recep ayından 10 gece geçmiş bulunuyordu. Kralın gemiyi ve gemidekileri yakmak için gelişi. Nuh aleyhisselamın gemiye bindiği ve azığını gemiye yüklediği haberini alınca kral dermesil, onları akıtıp taşıyacak su nerede diyerek gemiyi yakmak üzere adamlarından bir takım süvarilerle birlikte geminin bulunduğu yere kadar gitti. Nuh aleyhisselamın oğlu Kenan da kralla birlikte gelenler arasında idi. Kral Nuh aleyhisselama seslenip gemini akıtacak su nerede dedi. Nuh aleyhisselam o su senin durduğun yerde sana gelecektir dedi. Kral
Bu çok şaşılacak, hiç olmayacak şeydir. Demek sen kuru toprakta şu gemiyi yüzdürecek sular, seller olacağını söylüyorsun ha? Sen de seninle birlikte bulunanlar da onun içinden hemen inin, yoksa hepinizi yakarım, dedi. Nuh aleyhisselam, Allah'a karşı gururunu çoğaltma da imana gelmekte acele et. Yüce Allah'a eş ortak koşmayı bırakıp Müslüman ol, doğru yolu bul. Aksi takdirde azabı önünde hazır bulunacaksın, dedi.

Tufan haberi, inkar ve telaşlanış. Nuh aleyhisselamın kralla konuştuğu sırada bir adam gelip bir kadının ekmek pişirdiği tandırından su fışkırmaya başladığını krala haber verdim. Kral, tandırdan su fışkırmış olamaz dedi. Nuh aleyhisselam ona yazıklar olsun sana. O ilahi gazabın geliş belirtisidir. Rabbim bana bunu böyle vahyetti. Bu bütün yeryüzünün delinip deşileceğine, atının dikildiği yerden bile ayıracağına ve atının ayağının altından su fışkıracağına işarettir dedi. Kral atını durduğu yerden ayırınca ayağının altından su fışkırdığını gördü ve hemen atını başka bir yere sürdüm. Orada da aynı hal vuku buldu. Kralın tahkik için gönderdiği adam dönüp suyun çoğaldığını ve kaynadığını haber verince kral ailesini ve oğlunu alıp kendisi için dağ başına yaptırmış olduğu maakile götürmek üzere acele evine döndü. Herkes tufan olacağını anlıyor fakat vaktini bilmiyordum. Bunun için kral da maakile yiyecek doldurmuştum. Kral ve ev halkı dağa çıkmak istedikleri zaman dağın başından kayaların başlarının üzerine atıldığını, yuvarlandığını gördüler. Nereye yönelip gideceklerini bilmiyorlardı. Yerden fışkıran sular çok sıcak ve pis kokulu idi. Tufanın yaygınlaşması. Göklerden boşanan yağmurların, yerlerden fışkıran suların, selleri bütün yeryüzünü tuttu ve dağları kapladı. Hatta dağların tepesinden 15 zira yükseldi. Güneşin ve ayın ışığı karardı. Dünya karanlık içinde kaldı. Gece gündüz bir oldu. Yağış 40 gün sürdü. Seller yeryüzünde taşmadık, aşmadık yer bırakmadı. Tufan suları Ved, Süva, Yavuz, Yavuk ve Nesir putlarını Nevz Dağı'ndan sürükleyip yere indirdim. Suların şiddetli akışları onları ülkeden ülkeye sürükledi. Nihayet Cidde toprağına attım. Esen rüzgarlar putların üzerlerine toprak yağdı. Gemidekiler dışındaki halkın tufanda boğuluşu. Tufan suyunda boğulacak olanlar boğuldu. Nuh aleyhisselam ile gemidekilerden başka yeryüzünde bulunanların hepsi tufan suyunda boğulup helak oldu. Hazreti Ayşe'nin Peygamberimiz aleyhisselamdan rivayetine göre seller yollarda ve sokaklarda çoğalınca son derece sevdiği yavrusunun hayatı hakkında korkuya düşen bir anne hemen dağa doğru gidip dağın üçte birine kadar çıktı. Su oraya erişince kadın dağın ikinci üçte birine çıktı. Su oraya da ulaştı. Kadın dağın üzerine çıktı. Su yükselip kadının boynuna ulaşınca kadın çocuğunu eliyle başının üzerine kaldırdı ise de su nihayet onları alıp götürdü. Eğer Yüce Allah Nuh kavminden herhangi birisini esirgeyecek olsaydı bu çocuğun annesini esirgerdi buyurulmuştur. Geminin her yeri dolaşıp Cudi Dağı üzerine oturuşu. Nuh aleyhisselamın gemisi bütün dünyayı dolaştı. Önce sağ tarafa doğru gitmeye başlayıp Habeş ülkesine ulaştım. Sonra da Cidde tarafına yöneldi. Sonra Rum ülkesine doğru yol almaya başladım. Rum ülkesini geçince geri dönüp mukaddes arza yöneldi. Mekke haremine kadar gitti. Harem-i Şerif'in çevresinde 7 kere dolaştı. Sonra da Yemen'e doğru gitti. Oradan dönüp Cudi Dağı'na ulaştım. Yüce Allah semaya suyunu tut ve yere de suyunu tut emrini verip de yağışlar durduğu ve dağların üzerlerinden aşan suların seviyeleri düşmeye başladığı zaman gemi Cudi Dağı'nın üzerine oturdu.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufavvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, yine bir hadis bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala bu birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın. Okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Ehabbul a'mali ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevimli gelen amel, el-hubbu fillah, Allah için sevmek, وَالْبُغْزُ فِي اللّٰهِ ve Allah için buğz etmek, nefret etmektir diye buyuruyor. Dinin temeli, dinin özü sevgi ve nefrete dayanıyor. Tabi bu hadis-i şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Hazreti Ayşe validemiz Peygamberimizin bu şekilde buyurduğunu belirtiyor. Dinin özü, temeli nedir? Sevgi ve nefret. Kimi sevecek bir insan? Allah'ı sevecek. Allah'ı sevenleri sevecek, Allah'ın dostlarını sevecek, Allah'ın haramlarından kaçınan, Allah'ın helallarını işleyen, Allah'ın emrine muti, peygamberi dinleyen, peygambere tabi olmuş insanları, müminleri sevecek. Ama ne için sevecek? Allah için sevecek. Neyden nefret edecek? Şirkten, küfürden, isyandan, fısktan, fasıktan, bu cürümleri işleyenlerden nefret edecek, onlardan uzak duracak. Ne için? Yine Allah için. Demek ki iman etmek için yalnız bir şeyi bilmek yeterli değil. Yani bir iradenin fiil olabilmesi için, hani bir şey diliyorsunuz, bir şey istiyorsunuz ama bunun fiil olabilmesi için sevmek de gerekli. Sevmek nerede olur? Kalpte olur. Hub diyoruz. Böyle hubbun çeşitli manası var. Habbeden geliyor. Taniye derler böyle. Ve hatta şöyle güzel bir benzetme yapmışlardır alimler. Ha harfi dikkat ederseniz boğazdan çıkar. B harfi de son harftir. Dudaktan çıkar. Yani sevgi neymiş? En sonla en başın birleşmiş halidir. İşte sevgi bu kadar önemli ve değerli. Tane, habbe, çekirdek bütün özellikleri üzerinde taşıyor. İşte bundan dolayı dinin başı da muhabbettir, sevgidir. İşte bir hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kişi dostunun yani sevdiği dostunun dini üzeredir. Onun için her biriniz iyi bakın. Kime dostluk ediyor, kiminle sevişiyor, kime sevgi besliyor. Bu nedenle çok anlamlı bir hadis-i şerif. Yani bu üç hadis-i şerif dinin temelini oluşturan bir hadis-i şerif. İşte bundan dolayı mesela Allah-u Teala Ali İmran suresinde buyuruyor ya, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Yani kuru bir lakırtı, sadece iş olsun diye bir söz değil. Sevgi bazı şeyleri gerektirir. Yani iman ameli gerektirir, tavrı gerektirir. Böyle bir iraden ortaya koyulması için de o fiili müthiş bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Şimdi bu nedenle sevgi nedir? İçten gelen tabii bir şeydir. Bir de insanın kendi yönelmesiyle meyletmesidir. Adı üstünde zaten sevgi bir manada meyletmek, bir şeye düşkün olmak, bir şeyi istemek, bir şeyi arzulamak, ihsanda bulunmak değil mi? İşte insan menfaati olan bir şeyi ne yapar? Sever. Menfaati olan bir şeyi ister, ona sevgi besler. Bu nedir? Akli bir sevgidir. Çünkü senin bir şeyde menfaatin var değil mi? Bir iş yapacaksın, bir şey yapacaksın, biriyle bir iş kuracaksın veya bir arkadaşlık kuracaksın. Burada ne yaparsın? Kendi menfaatlerini ne gerektiriyorsa ona göre. Bu nedir? Senin akli sevgindir. Bir de fıtrattan içten gelen bir sevgi vardır ki o daha farklıdır. İşte mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh'la ilgili Hazreti Ömer diyor ki ya Resulallah sen bana iki yanım arasındaki sevgimden başka her şeyden sevgilisin diyor. Yani kendi nefsimden hariç her şeyden sevgilisin. Peygamberimiz ona diyor ki ben sana nefsinden de daha sevgili olmadıkça imanın tamam olmaz. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, vallahi sen bana iki yanım arasındaki sevgimden daha sevgilisin. Peygamberimiz de diyor ki, ya Ömer, şimdi imanın tamam oldu. Hani nedir? Her şeyden çok sevecek. Ama ne için sevecek? Allah için sevecek. Bir insanın ölçüsü nedir? Kur'an olacak, Allah-u Teala olacak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olacak, onun sünneti olacak. Yani sevmede de, nefret etmede de ölçü bu olacak. Allah'ın sevdiklerini seveceğiz. Allah'ın düşman olduklarına düşman olacağız. Mesela bir hadis-i şerifte Peygamberimiz buyuruyor ya, kutsal hadiste Allah-u Teala diyor ki, kim benim bir dostuma, velime düşman olursa ben ona harp açarım. Çünkü niye? Allah'ın dostu, Allah'ın dostuna da dost olmak gerekiyor. Allah'ın düşmanına da düşman olmak gerekiyor. İşte bu nedenle Mücadele suresinin son ayeti cellesinde Allah-u Teala öyle buyuruyor. Yani Allah ve Resulüne karşı kanun koyma yarışına girmiş, hudut koyma yarışına girmiş, Allah'ın koyduğu, Resulünün koyduğu kural ve kaideleri, kanunları çiğnemiş, kendi kafasına göre kanun ve nizam yapmış olanlara ne diyor? Bir kavim babaları da olsa, anneleri de olsa, akrabaları da olsa onlara sevgi beslediklerini göremezsin. Yani onları sevmezler. Veya yine Tevbe suresinde ne diyor? İşte ticaretleriniz, mallarınız, evleriniz, şu bu sayıyor. Allah'tan, Resulünden ve onların yolunda cihad etmekten daha sevimli geliyorsa. Burada ne yapıyor? İşte bakın sevgi nereye getiriyor. Demek ki sevmek çok önemli. Kişi kimi sevdiğini, niçin sevdiğini çok iyi bilecek. Hayatına bir ölçü koyacak. Ölçü kendi aklı değil, kendi menfaatleri değil, kuruntuları değil. Allah-u Teala'nın koyduğu ölçüler olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in koyduğu ölçüler olacak. Bu ölçüler dahilinde de sevgisini ayarlayacak. Onun için Hamdi Yazır duasında diyor ya, sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdirdiklerini. Yani kimi seviyorsan Allah'ım bize sevdir. Kimi de sevmiyorsan, düşmansan onlara da nefretini kalbimize koy diye buyuruyor ki biz bu konuda çok hassas olmamız gerekiyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu sevgiyi iyi ayarlamamız gerekiyor. Allah için seveceğiz, Allah için nefret edeceğiz. Eğer senin menfaatine dokunan bir şeyden dolayı nefret ediyorsan ama Allah'a karşı işlenen cürümlerden, suçlardan dolayı da nefret etmiyorsan, sendeki bu iman kamil bir iman değildir. Bu iman noktasında sen kendini kontrol etmek zorundasın. Çünkü nedir ölçü? Allah'ın kitabıdır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir, onun sünnetidir. Onun sevdiklerini seveceğiz, onun sevmediklerini, düşman olduklarına da düşman olacağız. Ama niçin düşman olacağız? Allah için düşman olacağız, Resulullah için düşman olacağız. Yani ölçümüz bu olacak. Kim Allah için severse ve kim Allah için buğz ederse, nefret duyarsa, öfkelenirse ve yine Allah için verirse ve yine Allah için bir şey men ederse, o kimsenin imanı kamildir, mükemmeldir. Peygamberimiz bu şekilde buyuruyor. Demek ki verirken de Allah için verecek, bir şeyi men ederken de Allah için men edecek, bir insana düşmanlık besliyorsa Allah için düşmanlık besleyecek, bir kimseye karşı sevgi besliyorsa, dostluk besliyorsa da ona da ne için yapacak? Allah için o dostluğu beslemiş olacak, o dostluğu kurmuş olacak, o sevgiyi onun için yapmış olacak. Bunun dışındaysa o kimse iman noktasında eksiktir, iman noktasında zayıftır ve imanını tahsih etmesi gerekir ki ve bütün ulema şunu söylüyor, diyor işte bu Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek dinin usulüdür. Yani dinin usulündenmiş, dinin aslındandır ve dinde büyük bir bölümdür. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle beraberken onlara soru soruyor. Diyor ki hangi amel Allah-u Teala'ya daha sevimlidir? Oradan bir grup kalkıyor diyor ki namaz. Diğer biri kalkıyor zekat. Diğer biri kalkıyor cihat. Peygamberimiz hepsine yok yok yok diyor. Ve sonra da diyor ki Allah katında en sevimli amel, en faziletli amel Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir diye buyuruyor. Allah-u Teala bizi de bu kullarından eylesin. Sevdiği zaman Allah için seven, düşmanlık beslediği zaman da Allah için düşmanlık besleyenlerden eylesin. Ama menfaatleri için, geçici dünya için, heva ve hevesi için dostluk veya düşmanlık besleyenlerden bizi eylemesin. Ve hel hele Allah düşmanlarına günah işlenirken, Allah'ın dini alaya alınırken, böyle günahlar böyle türlü türlü alenen işlenirken, onlara karşı, işleyenlere karşı, işletenlere karşı, vesile olanlara karşı kalbinde bir sevgi duyuyorsa, o zaman nedir? İman noktasında bu kimsede büyük bir eksiklik vardır, nakıslık vardır. O kimse imanı düzeltmeli, imanı tahsis etmelidir. Ve yine aynı şekilde Allah düşmanlarına sevgi besliyorsa, günahkarlara ve fıskı fücura karşı sevgi besliyorsa, o zaman bu kimse de yine kendini kontrol etmelidir. Ve aynı şekilde Allah-u Teala'nın hukuku karşısında ses çıkarmayıp kendi hakkı karşısında düşman olabiliyorsa ve düşmanlığını da daha büyük ilerletebiliyorsa, bu tür davranışlar noktasında kişi kendini kontrol etmek zorundadır. Gerçekten bakıyoruz günümüzde Allah'ın hakkı, Resulullah'ın hukuku noktasında insanlar hiç önemsemezken, kendilerinin ufacık bir menfaatlerine zarar geldiği zaman bütün dostluklarını ve düşmanlıklarını bu temel üzere kurmuşlar. Dünya menfaati ve kendi menfaatleri üzerine kurmuşlar. Kendi menfaatlerine ufacık bir zarar gelse, kendi şahsına ufacık bir söz söylense, onu büyütüyor, büyütüyor, büyütüyor. Çok ileri safhalara getiriyor. O insanlarla bütün ilişkilerini koparıyor. Ama Allah'ın hak ve hukuku noktasında bakıyorsunuz, hiçbir ilerleme yok. İşte bizi Allah böyle eylemesin, bu kimselerden de eylemesin. Ve duamız odur ki Allah'ım, sevdir bize sevdiklerini ve yerdir bize yerdiklerini ve bu şekilde de senin için seven, senin için düşman olan kullarından bizlere eyle ya Rabbi. Diğer hadisi şerifimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ehabbul amali ilallahi, Allahu Teala'ya en sevimli amel es-salatu li vaktiha, vaktinde, ilk vaktinde kılınan namaz, sümme birrul valideyn, anne ve babaya iyilik, sümmel cihadu fi sebilillah, sonra Allah yolunda cihattır diye buyuruyor. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, şimdi namaz nedir? Allah ile kulu kavuşturan, Allah ile kulu arasındaki bir münasebet. Peki anne babaya iyilik nedir? Anne babaya iyilik de yaratılmışlar arasındaki hukuk. Önce kimden başlarsın? Yaratılmışlar arasındaki hukukta anne baban, senin varlık sebebin, onlardan başlarsın. Sonra nedir? Cihad fi sebilillah, Allah yolunda cihad. O da nedir? Dinin zirvesi dediğimiz zulmü ortadan kaldırmak için uğraş verme. Şimdi namaz en büyük tevhid ameli. Allah-u Teala'yı birleme. Hem bedenle yapıyoruz, hem lisanla yapıyoruz, hem gönülle yaptığımız bir ibadet. Hem mali bir ibadete giriyor, hem de bedensel bir ibadete giriyor. Değil mi? Mali nedir? Namazda setre avret diyoruz. Üstümüzü örtmemiz gerekiyor. Kapanmamız gerekiyor. Bu ne yapıyor? Madde gerekiyor. Elbise giyiyoruz. Ha, elbise giyerken de helal olan elbiselerden giyeceğiz. Helal kazançla elde edilmiş elbiselerden giyeceğiz. Mesela erkeklere ipeği Allah-u Teala haram kılmış. Altın takınmayı, ziynet takınmayı erkeklere haram kılınmış. İpek bir gömlekle namaz kılma doğru bir davranış olur mu? Olmaz. Altın takmış, ziynet eşyalarını bir erkek takmış olur mu? O da olmaz. Bu nedenle nedir? Giydikleri helal olacak ve helal kazançtan da olacak. Çünkü bir amelin kabul olması için bu şartlar gerekir. Ha, bir de ne diyor? Namaz vakti. Allah-u Teala ümmete namazı farz kılmış. Diğer ümmetlerde de vardı namaz. Bakıyorsunuz İbrahim Aleyhisselam dua ediyor değil mi? Allah'ım zürriyetimden gelenleri namaza devam edenlerden eyle, namaz kılanlardan eyle diyor. Şuayb Aleyhisselam aynı. İsa Aleyhisselam ne diyor? Ben yaşadığım müddetçe Allah bana namaz kılmamı emretti diye buyuruyor ki namaz gerçekten büyük bir ibadettir. Ama en güzeli nedir? İlk vaktinde kılmaktır. Çünkü Peygamberimiz ilk vaktinde kılmak daha iyidir. Sonrasında kalması yani vaktin sonuna kılmak da affedilmektir diye buyuruyor. Niye? Vakit çıkabilir. O zaman da namazı ne yapmış olursunuz? Kaçırmış olursunuz ki Allah-u Teala ne diyor? Namaz müminlere böyle vakitlenmiş, farz kılınmış bir ibadettir diye buyuruyor. Allah-u Teala namazın önemi hakkında bakın Bakara suresinin 277. ayetinde şöyle buyuruyor. İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekat verenler var ya onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmezler. İşte namazın önemi ve güzelliği. Yani namazı kılanlar Allah'a karşı görevlerini getirmişlerdir ve Allah diyor onlara korku yoktur ve onlar üzüntü de duymayacaklardır. Sonra anne baba bizim varlık sebebimiz. Annemiz ne çileler çekerek bizi dünyaya getirmiş. Allah Kur'an'da anlatıyor. Zayıflık üstüne zayıflık, acizlik üstüne acizlik, acı üzerine acıyla ne yapmış? Dünyaya getirmiş. O zaman ne yapacağız? Bunlara iyilik yapacağız ki mesela Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde Rabbin buyurmuştur ki kendisinden başkasına ibadet etmeyesiniz, ana ve babaya iyi davranasınız. Yine başka ayette Lokman suresinde bana ve ana babana şükret, dönüş ancak banadır diye buyuruyor ki bakıyorsunuz Allah-u Teala kendi hukukunu zikrettikten sonra kendisine ibadet edilmeyi ve şirk koşulmamayı emrettikten sonra hemen akabinden anne ve babaya iyilik yapmayı emrediyor. İşte bu nedir? Kullar arasındaki münasebette ilk önce iyi davranmamız gereken hukukunu yerine getirmemiz gereken kimmiş? Anne ve babamızdır. Kim iyilik yapayım diye soruyor annene. Kim iyilik yapayım annene. Kim iyilik yapayım annene diye cevap veriyor. Sonra kime diye sorulduğu zaman babana diye buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala namazı güzel bir şekilde vaktinde kılanlardan ve anne babasına karşı iyi davranış içerisinde olanlardan bizleri eylesin ve bu şekilde de davranan kullarından eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda buluşmak ümit ve duasıyla sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 28. Cüz.

ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول.

منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة

فينبئكم بما كنتم تعملون.

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra ki hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet

Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Gördüm ki gül yüzünde güller açmış. Özledim sevgilim, görmeye geldim. Bastığın topraklar derde dermanmış. Hasretle yüzümü sürmeye geldim.

zemini. Sen olmuşsun bu ümmetin emini. El üstü bezminde ettik yemini. Lütfeyle, lütfeyle şefaat ummaya gel.

0: ayet inen
1: gönlümüzden özü, gönlünüze
0: ezelidir.
1: Davet Radyo.
0: Zira Rahman'ın sözü sonradandır lafza bürünen yüzü. Mana da lafız da birer mucize. Nice münkirleri getirdi dize. Nasıl var olmuştu alem ilk baştan? Haber vermektedir yaratılıştan, kürsüden, kalemden, levh ile arştan. Evrenseldir Kur'an, zamana sığmaz. Değil bir bölgeye, mekana sığmaz. Bütün mucizeler Kur'an yanında, başlayıp bitmiştir vuku anında. Yalnız Kur'an'dır ki onun şanında, ebedi yaşayan mucize denmiş. Son kitap olarak dünyaya inmiş. Nice ayetleri kesin ve muhkem, şüpheye yer yoktur, gerekmez hakem. Kısır anlayışa etmekte sitem. Yazık o iklime girmeyenlere, ondaki esrarı görmeyenlere. Ona savaş açan azılı düşman, anlayınca hakkı olur bin pişman. Ürperir vicdanı, der ki el eman. Bağışla Allah'ım, küstahlık ettim. Benlik gayyasında şüphe ürettim. Kelam-ı ezeli lafza can verdi. Belagat Kur'an'la kemale erdi. Mucize neymiş insanlık gördü. İtiraza mahal kalmadı hasma. İdraki kıtlara pek kulak asma. Ard arda ayetler ruhları bürür. Sanarsın okyanus coşmuş köpürür. Şirkin izlerini siler süpürür. Allah Allah, o ne müthiş belagat. Beşer kudretinin üstünde kat kat. Kur'an'la tanışan başka söz anmaz. Okudukça okur, bıkmaz, usanmaz. O iksirden ruhu içmekle kanmaz. Kur'an'ın esrarı hiç sayılır mı? O esrarı tadan hiç ayılır mı? Gördüm okuyordu. Dedim ki ona, gözün aydın olsun, ne mutlu sana. Kur'an sebilinden iç kana kana. Buyruğunu tut ki mutlu olasın. Kaygıdan kurtulup huzur bulasın. Oku, yay feyzini bütün cihana. İmrenir melekler ehli Kur'an'a. Endişen olmasın ahiretten yana. Zebaniler bile dönüp bakamaz. Bin cehennem ola seni yakamaz. Ondaki manaya, üsluba bir bak. Sanarsın derinden akan bir ırmak. Havz-ı Kevser gibi leziz ve berrak. Simsiyah yüzleri tertemiz yıkar. Günahkar girenler pak olup çıkar. Terazidir Kur'an, gayet duyarlı. Kılı kırka yaran hakka ayarlı. Onu hakem bilen ne kadar karlı. Adalet biricik tutunacak el. Güneşin altında yok ondan güzel. Niceleri onu kıskanıp durmuş. Bilerek gerçeği yalan uydurmuş. Kendince Kur'an'a tuzaklar kurmuş. Nur engellenir mi? Bak şu şaşkına. Bırak o şaşkını Allah aşkına. Kapatınca ruhun penceresini, karanlıkta bulur o kendisini. Artık dinleyemez Kur'an sesini. Kaçar aydınlıktan, hastadır gözüm.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Sen tozlu yolların garip yolcusu, kaderin ayene uymaz Mehmet'im. Yaşamak uğrunda ekmek kaygısı, dizlerinde derman koymaz Mehmet'im. Gurbetten, yokluktan, kederden yana, yaratan hepsini bol vermiş sana. Kolların durmadan çalışır ama ellerin bol para saymaz Mehmet'im.

mahzun gözlerinde biriken yaşlar, Sıla'yı andıkça akmaya başlar. Yatağın topraktır, yastığın taşlar, gözlerin uykuya doymaz Mehmet'im. Ardıçlı dağlarda sökerken şafak, nasıl ki dalından düşer bir yaprak, senin de son göçün öyle olacak. Ölürsen kimseler duymaz Mehmet'im.

Omzumu terazide unuttum. Koştum kavuran çöllerine günahın. Livasız başımda kırgın ayet sesleri. Pişmanım Allah'ım. Pişmanım. Pişmanım.

Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo. Because you made I have what I have. Because you gave.